0: Remanal, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde peygamber ikliminin güzelleri, asilleri vardı. Kadınıyla erkeğiyle gönülleri, gözleri alemlere rahmet olan sevgilideydi. Sahabe kadınlardandı. Her sahabi gibi kalbinde Allah ve Resulü merkezi bir konumdaydı. Onların gönüllerinde Allah sevgisi kalplerin merkezine oturmuştu. Hemen arkasında alemlere rahmet olan sevgilinin sevgisi geliyordu. Sahabi kadın Allah'ın Resulüne dantel dantel bir hırka örüyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e bir hediye sunmak istiyordu. Onun sevgisine, duasına mazhar olmak istiyordu. Göz nuruyla ördüğü hırka tamamlanmıştı. Hane-i saadete geldi. Derin bir sevgi ve edep içerisinde. Ey Allah'ın peygamberi, bu hırkayı kendi ellerimle senin için ördüm. Lütfen kabul buyur diyordu. Peygamber Efendimizin de hırkaya ihtiyacı vardı. Hediye tam zamanındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldular ve canı gönülden Rahman-ı Rahim'in razı olması için duada bulundular. Sahabi kadına dünyalar verilseydi bu denli sevinmezdi. Sevgililer sevgilisinden Allah'ın rızasını kazanması duasını almıştı. Önce Allah'ın Resulü'nün sevgisine mazhar oluyor, sonra Rabbi Rahim'in rızası için sevgiliden dua alıyor, niyaz alıyordu. Sahabi kadının ayakları yerden kesiliyordu. Alemlere rahmet olan onun için Rabbine dua etmişti. Hiçbir dua buna denk düşemezdi. Bunun kadar değerli olamazdı. En büyük sevgi iman nurunun oturduğu kalplerde olurdu. Allah'ın nurunun harmanlandığı gönüller engin sevgi deryalarına dönüşürlerdi. Sevgilinin kalbinden dökülen manalar sevgi yüklü kalpleri dalga dalga coştururdu. Kalpler sevgi ikliminde tam kıvamına gelirdi. Kalpler yörüngesini bulurdu. Varoluş sırrını terennüm ederdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zarifler zarifi mübarek bedenine hırkayı giyiyordu. Zerre kadar göbeği olmayan selvi boylu sevgiliye hırka daha bir güzellik katıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarının yanına, mescidine varıyordu. İçlerinden biri hemen atılıyor, elini hırkaya sürüyor, "Ya Resulallah," diyordu. "Bu hırkayı bana ver." Alemlere rahmet olan Efendimizin gül yüzlerinde tatlı bir tebessüm vardı. Hırkayı isteyen sahabisine tebessüm etti ve arkadaşlarıyla sohbet etmeye koyuldu. Peygamber iklimi oluşmuştu. Kalpler inşirah buluyordu. Sohbetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade istiyor ve ayrılıyordu. Hane-i saadete geliyordu. Orada olanlardan biri hırkayı isteyene, "Hiç iyi yapmadın. Çok iyi biliyorsun ki Peygamberimiz hiçbir teklife hayır demez," diyordu. Adamsa, "Vallahi ben onu sadece kendime kefen olsun diye istedim," diye cevap veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz hane-i saadete varınca hırkasını çıkarıyor, duruyor ve tekrar arkadaşların yanına dönüyordu. Hırkayı isteyen sahabesinin önüne tatlı bir tebessümle koyuyordu. Onlar kalplere bakarlardı. Kalplerin yönelişlerine bakarlardı. Kalplerin hüzün ve sevinçlerine bakarlardı. Kalpleri üşütmemek vardı. Kalplerin umutlarını kırmamak vardı. Kalpleri daha bir ihya etmek, kalplerin kanatlarına kuvvet olmak vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insana düşkünlüğü çok ileri boyuttaydı, zirvedeydi. O insanlık için ve cümle alem için rahmet rahmet gönüllere, varlıklara inerdi,
rahmet olandı. Onun hayatında hayır sözcüğü olmazdı. Onun lisanından olumsuzluklar dökülmezdi. Kim olursa olsun ve ne talep ederse etsin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya kendi imkanlarıyla o talebi karşılardı ya da arkadaşlarından, dostlarından temin ederdi. En sonunda boşlanır, yine talebi karşılamaya yüksek bir gayret gösterirdi. O rahmet peygamberiydi. Çevresinde hüzünlü bir gönül görsündü, gül yüzlerinin tebessümü yavaş yavaş gidiverirdi. Kendisinin gönlü, neşesi kıvamda dahi olsa bile huzursuz bir kimse gördüğünde hemen ona yönelirdi. Dertlerine dayanamazdı. Onun aradığı gariplerdi, dertlilerdi. Onlarla beraber olmayı çok severdi. Onlarla muhabbet etmeye çok değer verirdi.

0: Alemlere rahmet olan Efendimiz bir gönül medeniyeti inşa ediyordu. Bir kalp medeniyetinin temellerini atıyordu. Bu medeniyetin mimarı Rahman-ı Rahim'di. Kalfası alemlere rahmet olan Efendimiz'di. İşçisi ümmeti Muhammed'di. Suda kabilesinden bir güzel mümindi. İman ikliminde varoluş sancılarından azade olmuştu. Kalbinin inşirah bulduğunu derinden derine yaşıyordu. Bu güzel mümin Ziyad bin Haris'ti radıyallahu anh. Medine'ye geliyor, alemlere rahmet olan Efendimizin huzuruna varıyor, dizler üzerine kemale edeple oturuyordu. Mümin bir insan olduğunu beyan ediyordu. Ziyad Suda kabilesindendi. Sahabe-i kiram Ziyad'ın Suda kabilesinden olduğunu öğrenince, az önce askeri bir birlik senin kabilene gitmek için yola çıktı diyorlardı. Ziyad, ya Resulallah, ben kavmimin İslam'a girmesi ve itaat etmesi işine kefilim. Giden birliği geri çevirseniz iyi olur dedi. Peygamber Efendimiz, o halde git ve onları döndür buyurdu. Ziyad, ya Resulallah, devem çok yorgundur diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bulunanlardan birini görevlendiriyor ve Suda kabilesine giden birliği Medine'ye döndürüyordu. Ziyad bin Harise radıyallahu anh kabilesine mektup yazıyor, İslam'la şereflenmelerini dile getiriyordu. Hemen o günlerde Suda kabilesinden bir heyet geliyor ve Müslüman olduklarını beyan ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ziyad'ın kabilesi içerisinde çok saygın bir yeri olduğunu anlıyordu. Sen kavmin arasında saygı duyulan bir kişisin buyurdu. Ziyad da doğrusu onları İslam'a sevk eden Yüce Allah'tır diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'ın hallerini ve sözlerini çok beğenmişti. Onda derin bir kavrayış ve ciddi boyutlarda bir samimiyet bulmuştu. Seni onlara amir tayin edeyim mi buyurdu. Ziyad, evet ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname yazdırdı. Suda kabilesinin Ziyad'ı amir kabul etmelerini içeren bir emirnameydi. Ziyad, ya Resulallah, benim için bir maaş tayin etsen. Ziyad'ın bu isteği üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname daha yazdırdı. Bu sırada birkaç mümin geldi. Peygamber Efendimiz'e dertlerini anlattılar. Dertleri reislerinin haksız davranışlarıydı. Reislerinden, idarecisinden şikayetçiydiler. Peygamber Efendimiz gelen müminlerin şikayetlerini dinledikten sonra mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdu. Hazreti Ziyad, alemlere rahmet olan Efendimizin bu beyanını işitince kalbinde derin bir hüzün oluşuverdi. Pişmanlık ateşi onu kuşatıyordu. Bir yanlışın içinde olduğunu hissediyor, tedirgin oluyor, mahzunlaşıyordu. Yine aynı zamanda biri gelerek, bana mal konusunda yardım et, bana imkanlarından ver diyordu. Peygamber Efendimiz, mal talep eden kişiye talep ettiğini verecekti ama bir gerçeğin de altını çiziyordu. Şöyle buyuruyordu, ihtiyacı olmadığı halde İstekte bulunan kişinin aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyuruyordu. Adam isteğini tekrar ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Teala sadakalar hususunda ne bir peygamberin hükmünü kabul etmiştir ne de bir başkasınınkini. Bu konuda hükmü bizzat kendisi vermiş, sadakanın dağıtılacağı yerleri 8 grup halinde beyan etmiştir. Şayet sen bu gruplardan ise sana da veririz buyuruyordu. Ziyad tokat gibi bir ders daha alıyordu. Zira o maaş talebinde bulunmuştu. Ziyad derin bir ezikliğin ve elemin içine giriyordu. Giderek talepleri üzerinde derin derin düşünüyordu. Peygamber Efendimiz ve Ziyad Suda kabilesine doğru epeyce yol almışlardı. Gece bastırmıştı. Ziyad alemlere rahmet olan Efendimizle bir yolculuk yapıyordu. Dersler, sevinçler, hüzünler, muhabbetler iç içe sürüyordu. Sabah yakınlaşıyordu. Ziyad izin istiyor, ezan okuyordu. Peygamber Efendimiz yanında su var mı ey su dalı buyurdu. Ziyad pek az ya Resulallah, yetecek kadar değil diyordu. Onu bir kaba koy ve bana getir buyurdular. Ziyad radıyallahu anh Efendimizin emrini hemen yerine getiriyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz mübarek elini suya batırıyordu. Ziyad az sonra suyun kaynadığını, taştığını hayretle görüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ziyad'a Rabbimden utanmasam bu gibi mucizelerle her zaman suyumuzu temin ederim. Fakat iyice bunalmayınca bu olmaz. Haydi arkadaşlarına seslen, ihtiyaç olan gelsin suyunu alsın. Ezan okundu, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimizin imamlığında kalplere inşirah veren muhteşem bir namaz kılındı. Namaz bittikten sonra Ziyad elindeki iki yazıyla gelerek ya Resulallah beni bu ikisinden de azat eyle dedi. Efendimiz ne oldu sana ya Ziyad dedi. Ziyad ya Resulallah dün seni dinlerken mümin kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdun. Yine sadaka isteyen birine ihtiyacı olmadığı halde istekte bulunan kişi için aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyurduğunu dinledim. Halbuki ben senden maaş istemiştim. Ben ise zengin bir adamım dedi. Peygamber Efendimiz Ziyad dinledikten sonra o halde bir adam tavsiye et ki onu kavmine reis olarak atayalım buyurdu. Ziyad kabilesinden bir isim söylüyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ismin Suda kabilesine emir tayin ediyordu. Ziyad Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah bizim bir kuyumuz var. Kışın suyu bol ama yazın suyu çok azalıyor. Dua etseniz de suyumuz bize yetsin diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'a 7 tane çakıl taşları toplamasını emretti. Ziyad topladı getirdi. Efendimiz çakıl taşlarını avucunda ovaladı, dua etti ve Ziyad'a teslim etti. Bu taşları götürün, Allah'ın ismini zikrederek birer birer kuyuya atın buyurdu. Ziyad radıyallahu anh Peygamber Efendimizin beyanlarını yerine getiriyor ve o kuyuda suyun eksildiğine bir daha şahit olmuyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyip güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
2: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaat ettiğin sonsuz esenlik bahçelerine koy. Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Ve onları kötü fiiller işlemekten koru. O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.
1: Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince o gün bir ses onlara şöyle diyecektir: İmana çağrıldığınız halde hakikati inkara devam ettiğiniz zaman Allah'ın size karşı öfkesi sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Bunun üzerine şöyle feryat edecekler:
2: Ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bu ikinci ölümden bir kurtuluş yolu yok mudur?
1: Ve onlara şöyle denilecektir: Bu başınıza geldi. Çünkü tek Allah'a her çağrıldığınızda bu hakikati inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır.

0: Müze Davet Radyo.
1: Ya Rabbi, seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma Tüzzehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

dönüp de duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün bekleyiş.

وإن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Saat 79.83. Şeytanın duası. İblis, "Ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi. Allah, "Haydi, belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin." buyurdu. İblis, "Öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Yalnız onlardan, ihlas sahibi kulların hariç, onlara dokunmayacağım."

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi

senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım. Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bugünkü Nur İklimi programımızda Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Mecmuası 10. Söz Haşir Risalesi'nin bir kısmından inşallah okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 9. Hakikat Bab-ı İhya ve İmate'dir. İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mümit'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip, 300 binden ziyade envai mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek, her şeyi ona musahhar kılmakla, İnsana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim kıyameti getirmesin, haşrı yapmasın ve yapamasın. Beşeri ihya etmesin veya edemesin. Mahkeme-i Kübra'yı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella. Evet, şu alemin mutasarrıf-ı zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat ruyu zeminde haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Ez cümle haşr-ı baharide görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade envayı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin? Semavat ve arzı 6 günde halk edemesin, insanı bir sayha ile haşredemesin, haşa. Acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın galatsız, sehifsiz, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, birisi sana dese, şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam? Veyahut bir sultan-ı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar. Taburlar nizama altına girerler. Sen desen ki inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. İşte şu 3 temsili fehmettin ise, bak nakkaş ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp ruyu arzın sayfasında 300 binden ziyade envaı kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe, birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten, yeniden bütün zihayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemal-i intizamla zerratı emr-i kün feyekun ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cevvi havada, bulutların icat ve ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın 2 cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettikten sonra misalleri müşahede ettiğin halde haşri cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak ferman-ı azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zalike le muhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir.
7: Elhasıl haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Evet, mahşeri acayip olan şu koca arzı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakız, tekemmülsüz, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı aher var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulub-u münevvere aktabı, bütün ukul-u nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celal-i kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya aftan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Haşiye, evet küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esma-i inkar olduğundan, bütün esma-i ilahiye karşı bir tezif ve mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerini reddettiğinden, bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan, istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayr-ı kabule liyakatı kalmaz. Hem bir zulm-ü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün adem-i affını iktiza eder. İnne şirke le zulmun azim şu manayı ifade eder. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal-i ittifak ile şu meselenin esasında müttehiddirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezradır, mahşer ise bir beyderdir, harmandır, cennet cehennem ise birer mahzendir. Onuncu hakikat, bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada ve şu devamsız meydan-ı imtihanda ve şu sebatsız teşkirgâh-ı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melekütünde daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Hem hiç kabil midir ki o Zat-ı Hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp bütün hazaini rahmetinin müştemilatını ona tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin. Sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgaha davet edip mes'ud etmesin. Hem hiç makul mudur ki, hatta çekirdek kadar, her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın, ta hakiki ve layık gayelerini versinler ve bu kadar mühim ihtifalatı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın, onların yüzünü alem manaya, alemi ahirete çevirmesin. Ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla kendi efsak-ı hakikiyesi olan Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adıl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl kabul eder mi ki, insanın başına ve içindeki havasına saçları adedince vazifeler yüklesin de, yalnız bir saç hükmünde ona bir ücret-i dünyeviye versin. Adalet-i hakikiyesine zıt olarak ve hikmet-i hakikiyesine münafi manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna Belki her bir masnua o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler ziynetler ve her bir menzilinde binler kıymetdar alat ve levazımat-ı beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın, her şey çürüsün, beyhude bozulsun, haşa ve kella. Hayr-ı mutlaktan hayır gelir, cemil-i mutlaktan güzellik gelir, hakim-i mutlaktan abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, meşheri eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde, intizamca, acayipçe, saniin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde o kadar bahir bir hikmetin intizamatı, o derece zahir bir inayetin işaratı, o mertebe kahir bir adaletin emaratı, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. O semaratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez. Eğer farz-ı muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud ibadı bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kıymetli ve şümüllü dört anasır-ı manevi olan hikmet, adalet, inayet, merhametin hakikatlerini nefyetmek ve anasır-ı zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha onların tam hakikatlerine mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakaiktir. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofistailer dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Haşiye, evet, adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahat derecesinde ihatası vardır. Çünkü üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ızdırar lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı vücut ve hayat derecesinde kat'ı vardır. İkinci kısım menfidir ki haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatin vücudunu ihsas eden bir surette hadsiz işaret ve emarat vardır. Ez cümle kavmi Ad ve Semud'dan tut ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i teedip ve taziyane-i tazip gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'i ile gösteriyor.
6: Elhasıl şu görünen şuunat-ı dünyadaki vüs'atlı içtimaat-ı hayatiye ve sür'atlı iftirakat-ı mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtilafat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait bu dünyayı fanide kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük dağ bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye cüz'iye vermeye benzer ki hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik kat'iyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri Esma-i Kutsiye'ye dikkat ediyor. Gayeleri o aleme bakıyor ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri aleme misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsul alıyor. Evet, şu eşyanın Esma-i İlahiye'ye ve alem ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manaları var. Ve o harika-i sanat ve manzuma-i rahmet olan her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Haşiye, sual, eğer dense neden çok misalleri, en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? El cevap, çünkü onlar hem mucize-i kudretin en antikaları, en harikaları, en nazeninleridirler. Hem ehli tabiat ve ehli dalalet ve ehli felsefe onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermedi tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihette, şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur, fanide bakiye yol bulur. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa ihtimalar, dağılmalar yapılıyor. Ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki suretler alınıp terkip edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfz edilsin, ta bir mecma-i ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i azamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezrasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var, elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak rahmet ve adalet var, elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak ahirette var. Madem dünya

0: Bu manaları anlamayı, yaşamayı bizlere nasip eylesin. İmanımızı ziyadeleştirsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men ya'lemu muradel muridin, ya men yemliku havâ.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'elü

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih.

0: Allah'ım.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. Ya hayyüllezî la yuşârikuhu hayy. يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان Neccina minen nar.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ar.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ve önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve ahadun bila zidd, ya men huve ferdun bila nidd.

0: İstanbul.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismuh, ya men ta'ala ceddu, ya men celle senâuh, ya men la ilahe gayruh, ya men teqaddeset esmâuh, يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا يحصى آلاؤه يا من لا يعد نعماؤه سبحانك يا لا إله

0: إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
1: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
1: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
3: Yapayalnız gecelerde
4: gönlümüzden gönlünüze anlamam.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir programda daha bizi buluşturduğu için Rabbul Alemine sonsuz hamd ve şükürler olsun. Biricik önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz ehli beytine ve sahabesine salat ve selam olsun. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ehabbul cihadi ilallahi kelimetu hakkin. Allah-u Teala'ya en sevimli cihat, hak sözü söylemektir. Nerede, ne zaman? Tukalu li imamin cairin. Zalim, facir, zorba bir devlet reisinin, devlet adamının huzurunda, imamın huzurunda hak sözü söylemek Allah-u Teala'ya en sevgili cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cihat adı üstünde cehd etme, gayret gösterme, çalışma, çabalama. Tabi İslami ıstılahta bunun daha farklı bir manası var ki bir insanın Allah yolunda, müminin Allah yolunda, Allah'ın dini için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için, onun getirdiği din için, Kur'an için, şeriat için mücadele vermesi ve gayret göstermesidir. Malla cihat, dille cihat, bedenle cihat. İşte bunlar cihadın çeşitleri. Tabii günümüzde cihat dendiği zaman farklı anlamlar yüklenmeye çalışılıyor ki hani büyüklerin söylediği gibi devir değişmiş, her şey zıttıyla bilinir hale gelmiş ve cihada bagi adını vermişler. Bu nedenle cihadı çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız gerekiyor ki gerek Müslümanlar tarafından, gerekse gayrimüslimler tarafından anlaşılamayan veya anlaşılmak istenmeyen ve bu suretle İslam'a ve Müslümanlara saldırılma şeklinde bir kelime ve kavram üzerine durulmuş ki bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği bir şey. Ama nedir? Kişi birinci aşamada nefsiyle cihad edecek. Sonraki aşamada diliyle cihat edecek, sonra eliyle cihat edecek. Bu şekilde ne yapacak? Cihadını devam ettirecek. Ve her kesim, her Müslüman kendi üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getirmeye çalışacak. Bu nedenle cihat deyince yani hemen elinize kazma kürek aldınız, silah aldınız, sağa sola saldırdınız değil. İslam böyle bir şeyi reddediyor. Nedir? Daha çok bunu mukatele, kıtal şeklinde İslam izah ediyor. Fakat ondan önceki aşamalar nedir? Kişinin kendi nefsiyle cihad etmesi. En büyük cihatlardan birisi odur. Kendisini haramlardan koruması, helal dairesi içerisinde hareket etmesi, Allah-u Teala'nın emirlerine muti olması. Sonra nedir? Diliyle cihad edecek. Bu görev kime aittir genellikle? Alimlere, ulemaya, hatiplere, imamlara düşen bir şey. Sonra nedir? Elle yapılan cihat ki bunu daha çok alimlerimiz devletin, İslam devletinin bu işle görevli olduğunu belirtiyor. Mesela bir kitabı alırsınız, güzel bir kitabı, İslami bir kitabı insanlara verirsiniz, bu bir cihattır. Ondan sonra bir risaleyi, İslam'ı anlatan bir risaleyi, İslam'ın hakikatlerini, gerçekleri anlatan bir risaleyi anlatırsınız. Bu cihattır. Konferanslar düzenlersiniz İslam'ı tanıtmak, anlatmak için. Bu bir cihattır. İnsanları buraya davet edersiniz. Bu cihattır. İnsanları buraya götürmeye çalışırsınız, götürürsünüz. Arabalarınızı seferber edersiniz. Otobüs tutarsınız. Bu da nedir? Cihadın kapsamı içerisindedir. İşte burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya en sevgili olan cihadı anlatıyor. Bu cihat neymiş? Bir müminin çıkıp da zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir reisin huzurunda, zalim bir başkan huzurunda, zalim bir ümeranın huzuruna çıkarak onlara hak sözü söylemesi ve onu hakka davet etmesidir. Çünkü mesela bir insan az önce anlattığımız kıtal dediğimiz silahlı bir mücadele savaşa girdiği zaman savaşta galibiyet de vardır, mağlubiyet de vardır. Ama galip olma imkanı var ki insan bu savaşa giriyor. Veya bununla birlikte ölme de durumu vardır, sağ kalma durumu da vardır. Fakat zalim bir sultanın, zalim bir yöneticinin karşısına çıktığınız zaman, çünkü adam zalim, mücrim, cayır, suç işlemiş, fasık. Onun ne yapacağı belli değil ki, senin onun karşında hiçbir gücün yok. Hiçbir gücün yok onun karşısında. Ne yapıyorsun? Ayağa kalkıyorsun. Nasıl Ashab-ı Kehf kalkıp o zalimlerin, o müşriklerin karşısına geçerek Allah-u Teala'yı bir olduğunu, ona hiçbir şey şirk koşmayacaklarını haykırdığı gibi, burada da ne yapıyor? Bir yöne alim, hakkı savunan bir insan o zalime karşı hakkı söylüyor. Onun zulmünü yüzüne karşı haykırıyor, onu hakka davet ediyor. Onun zulmünden vazgeçirmeye çalışıyor. Burada ne var? Onun elindesin. O seni ne yapar? Hemen alır, zindana atar, öldürtür, başka bir şeyler yapar. İşte bu nedenle en büyük cihadı, Allah-u Teala'ya sevimli gelen en büyük cihadı Peygamberimiz bu olduğunu belirtiyor ki, böyle bir alim öldürüldüğü zaman ve böyle bir şahıs Müslüman öldürüldüğü zaman da en büyük şehit olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, en büyük şehit kimdir? Hazreti Hamza'dır. Sonra kimdir? Sonra da diyor, zalim bir sultana karşı hakkı haykıran ve bu neticede de öldürülen kimsedir. Yani onun makamı nedir? En yüce bir makamdır ki böyle bir durum karşısında hiçbir şeyi, böyle korku onu engellemiyor. Sadece Allah korkusu ön plana çıkıyor. Allah için o zulmü engellemeye çalışıyor. Mesela İslam tarihinde böyle alimlerimiz çoktur elhamdülillah. Ve gerçekten de böyle alimlere günümüzde daha çok ihtiyaçlar var. Hakkı bilen, hakkı tanıyan, Kur'an ve sünneti kendisine rehber edinmiş, düstur edinmiş, böyle zalimlerin karşısına geçerek hakkı anlatacak alimlere ihtiyaç var ki Allah onların sayılarını artırsın. İslam tarihinde de bunların sayıları elhamdülillah çoktur. Mesela Süfyan es-Sevri rahmetullahi aleyh Mansur'un huzuruna çıktığı zaman kendisi onunla karşılaşmak da istemiyor. Çünkü alimlerin özellikleri, daha önce hadisi anlatmışızdır, bir hadis-i şerif var. Alimlerin kötüsü kimdir? Böyle devlet adamların devlet kapısına gidenlerdir. Bu nedenle alimler sultanların huzuruna, umeranın huzuruna çıkmamışlar ve gitmemişlerdir. Gitmek zorunda kaldıkları zaman da orada hak sözü söylemişlerdir. İşte Süfyan-ı Sevri, Mansur'un, Abbasilerin sultanlarından birisi olan Mansur'un huzuruna çıktığı zaman ona diyor ki, Mekke'de karşılaşıyor. Sen rahat içerisindesin, bolluk içerisinde yaşıyorsun. Sahabenin ve sahabenin çocuklarının sırtından buraya geldin. Ama şu anda müminler aç ve sefil, müminler zor durumda. Sen ise diyor böyle rahat içerisindesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke'ye geldi, 15 dinar para harcadı. Yani hac ibadeti için geliyor, 15 dinar para harcadı ve Hazreti Ömer kendisine bir ev bile edinmedi, ağaçların altında yattı. Görüyorsunuz Hazreti Ömer'in vasfını, adaletini, yani adil olmanın özelliğini görüyorsunuz. Koca bir halife, o döneme göre nerelere kadar hükmü geçiyor, yeni fütuhatlar yapılmış. Hac'a geldiği zaman onun yattığı yerler ağaçların altıydı diyor. Sen ise ne haldesin? Mansur kızıyor ve diyor benim gözüme gözükme. İşte bakın, zor durumda başına gelecekleri bilerek hak sözü söyleme. Yine mesela İmam Malik Cafer'e karşı tavrını koyuyor. Hakkı söylüyor. Hiçbir şeyden çekinmiyor. İmam Azam olsun, ondan sonra bakıyorsunuz İmam Serahsi olsun. Hep böyle alimlerimiz hak sözü söylemişler, hak kelimeyi söylemişler ve bu şekilde de o en büyük cihadı yapmışlar ve peygamberin hadisinde müjdelediği vasfa ermişler elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac zamanı cemrelere taş atılıyor. Biliyorsunuz Akabe dediğimiz, şeytan taşlama dediğimiz yerler var Mina'da. Orada şeytan taşlama yerinde bazen duruyor ve nasihatler de ediyor sahabeye, dualar da ediyor. Orada Resulullah'a soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, hangi cihat daha eftaldır, hangi amel daha eftaldır, faziletlidir diye sordukları zaman Peygamberimiz de söylüyor, diyor ki hak sözü söylemek. Nerede? Ha, zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir yöneticinin huzurunda hak sözü söylemek Allah-u Teala'ya karşı en büyük cihattır. Çünkü burada ne var? Emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği emrir, kötülükten de sakındırma var ki bu en büyük cihattır diye ve en sevimli cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve şu var, yani senin kahrın var, gücün var, elinde sulta var, güç var, iktidar var. Ama buna rağmen gücünü Allah'tan alan, hakta alan, hakka dayanmış, Allah'a dayanmış, Allah'ın kelimesini, Resulullah'ın kelimesini haykırıp, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir insan var ki, o işte en büyük cihadı, en büyük fiili, en afdal faaliyeti yapmış oluyor. Allah bu tür alimlerin sayısını artırsın. Çünkü iki sınıf insan var ki, bunlar ıslah olursa, bunlar güzel olursa o toplum da güzel olur. Nedir bunlar? Ulema ve umera. Yani yöneticiler ve alimler. Bir toplumun ıslahı, güzelliği, düzgünlüğü bununla bellidir. Eğer umera yoldan saparsa, ulema dediğimiz alimler onları ne yapar? Yola getirmeye çalışır. Tebliğ yaparlar. Onları hakka çağırırlar. Kötülükten nehyetmeye çalışırlar. Bu ikisi bozulduğu zaman o toplumda bozulur. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle toplum bu gibi durumlarda bu ikisine bakacak. Bunlar eşit orantılı. Biri yani olduğu zaman, bunlar güzel olduğu zaman toplum güzel olur. Bunlar bozuk olduğu zaman o toplumda ifsad olmuş, bozuk olmuş olur. Allah muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul hadisi ileyye estakahu. Bana en sevimli söz doğru olandır. Doğru söz, hak söz, güzel söz. Sadık söz ne demek? Hakka mutabık olan, gerçek olan, gerçekle aynı olan sözdür. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğuna göre, yani ona sevimli geldiğine göre bize de bu sevimli gelecek. Bu nedenle bize nasıl doğru söylenmesini istiyorsak karşı tarafa da doğru olacağız. Halimiz de doğru olacağız. Sözümüz de doğru olacağız. Yani halimiz de kavlimiz de doğru olacak, düzgün olacak, Kur'an'a uygun olacak. Çünkü en doğru söz nedir? Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman doğru konuşmak için, yanlış konuşmamak için Kur'an'ı iyi bileceğiz. Kur'an'a mutabık olacak. Hal ve hareketlerimiz, sözlerimiz Kur'an'a mutabık olacak. Bununla birlikte diğer sözlerimiz de devamlı doğru olacak, düzgün olacak. Şaka bile olsa yalan söylemekten şiddetle kaçınacağız. Şaka bile olsa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman, çünkü o bizim önderimizdir, rehberimizdir. En güzel örnektir, örneğimizdir. Şaka yaptığı zaman bile yalanı yok. Doğruyu söylüyor. Her zaman doğruyu söylüyor. Mesela bir kadın çocuğunu çağırıyor. Diyor ki gel sana bir şey vereceğim diyor. Hani bazen anneler yapar ya, çocuğunu çağırır ki gelsin onu eve alayım veya başka türlü. Peygamberimiz o zaman diyor ki kadına, sen buna gerçekten bir şey verecek misin? O da diyor evet diyor, hani hurma vereceğim. Peygamberimiz diyor ki sakın ha diyor, ona bir şey vermeyeceksen böyle bir söz söyleme. Yani çocuğu bile aldatmak için böyle bir teşebbüste bulunma. Bu nedenle Müslüman doğrudur, doğru sözlü olmalıdır ve hal ve hareketleri de doğru olmalıdır. Müslümandan yalan sadır olmayacak. Müslüman yalanı söylemeyecek, doğru sözlü olacak. Müslümanın özelliği, sıfatı, vasfı bu olacak ve herkes bir Müslümanı tanırken ve tanıtırken onun doğru olduğunu, doğru sözlü olduğunu bilecek. Çünkü Müslümanlar şahittir. Allah-u Teala Müslümanları şahit olarak yaratmış. Değil mi? Peygamberimizi de şahit, bizleri de şahit olarak yaratmış. Biz neye şahadet ediyoruz? Mesela eşhedü en la ilahe illallah diyoruz değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın resulü ve kulu olduğuna da şahitlik ediyoruz. Şahit olarak gelmişiz biz. Şahit bir insanda doğru olmalı, dürüst olmalı ki onun şahadeti kabul edilsin. Bu nedenle Müslüman bizler doğru sözlü olacağız. Halimiz de doğru olacak, sözümüz de doğru olacak. Her şeyde doğrudan ayrılmayacağız, haktan ayrılmayacağız ve hak sözü söyleme noktasında gayret göstereceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Çünkü bir kalpte hem kizip yalan hem de sadıklık olmaz. Yalan, bakarsın insanlar günümüzde öyle bir hale gelmiş ki diyor ki yalan söylemezsen işin yürümez. Yalancı olman gerek diye böyle birbirlerine bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. Çocuklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. İşte meslek erbabı yetiştirdiği çıraklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar ki bu gerçekten üzücü bir durum. Biz her zaman için kendimiz de doğru olacağız, doğru sözlü olacağız ve çocuklarımıza da etrafımıza da hak sözü, doğru sözü söylemeyi tavsiye edeceğiz ve emredeceğiz. Çünkü bizim peygamberimiz bize ne buyuruyor? Diyor, bana en sevimli söz nedir? Doğru olandır. Peygamberin sevdiğini seveceğiz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediğini de sevmeyeceğiz, nefret edeceğiz. Peygamberimiz doğru sözü söylüyorsa biz de doğru söz söyleyeceğiz ve doğru sözlü olacağız. Demek ki her şey zıttıyla bilinir. Peygamberimiz yalan sözü sevmiyor ve biz de yalan sözü sevmeyeceğiz ve yalan da söylemeyeceğiz. Yalandan şiddetle kaçınacağız, uzak duracağız. Yalan her şeyi bozar. Bir şeyin temelinde yalan varsa yalan her şeyi çökertir, yıkar, perişan eder. Allah bizleri yalandan uzak eylesin, doğru sözlü müminlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kaviyyü ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Nasıl ki bari yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harem-i Pakine can atmak istedin, durdun.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

incecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarımdan taşıdığım taşırdığım, ayrılık dertlerimden saldığım aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken mahkum

boynu bükük yakarışlarını, yüzü yerde arzularını, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardığım efendim. Ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığım tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığım nehirler gibidir arsız istenişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım.

sözümü miraca eriştiren efendim. Sesimi duaya yetiştiren efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslendim. Söz oldumsa var edene sana inen sözden. Yüzlerce salat ve sözlerce selam efendim. Şükür ki bu paslı dudağa emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran

0: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
1: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik," derler.
0: Yine derler ki,
1: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Tecellâ-i cemalinden Habibim, nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şuayı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem düçeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu değil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aramı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa! Saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde peygamber ikliminin güzelleri, asilleri vardı. Kadınıyla erkeğiyle gönülleri, gözleri alemlere rahmet olan sevgilideydi. Sahabe kadınlardandı. Her sahabi gibi kalbinde Allah ve Resulü merkezi bir konumdaydı. Onların gönüllerinde Allah sevgisi kalplerin merkezine oturmuştu. Hemen arkasında alemlere rahmet olan sevgilinin sevgisi geliyordu. Sahabi kadın Allah'ın Resulüne dantel dantel bir hırka örüyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e bir hediye sunmak istiyordu. Onun sevgisine, duasına mazhar olmak istiyordu. Göz nuruyla ördüğü hırka tamamlanmıştı. Hane-i saadete geldi. Derin bir sevgi ve edep içerisinde. Ey Allah'ın peygamberi, bu hırkayı kendi ellerimle senin için ördüm. Lütfen kabul buyur diyordu. Peygamber Efendimizin de hırkaya ihtiyacı vardı. Hediye tam zamanındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldular ve canı gönülden Rahman-ı Rahim'in razı olması için duada bulundular. Sahabe kadına dünyalar verilseydi bu denli sevinmezdi. Sevgililer sevgilisinden Allah'ın rızasını kazanması duasını almıştı. Önce Allah'ın Resulü'nün sevgisine mazhar oluyor, sonra Rabbi Rahim'in rızası için sevgiliden dua alıyor, niyaz alıyordu. Sahabi kadının ayakları yerden kesiliyordu. Alemlere rahmet olan onun için Rabbine dua etmişti. Hiçbir dua buna denk düşemezdi. Bunun kadar değerli olamazdı. En büyük sevgi iman nurunun oturduğu kalplerde olurdu. Allah'ın nurunun harmanlandığı gönüller engin sevgi deryalarına dönüşürlerdi. Sevgilinin kalbinden dökülen manalar sevgi yüklü kalpleri dalga dalga coştururdu. Kalpler sevgi ikliminde tam kıvamına gelirdi. Kalpler yörüngesini bulurdu. Varoluş sırrını terennüm ederdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zarifler zarifi mübarek bedenine hırkayı giyiyordu. Zerre kadar göbeği olmayan selvi boylu sevgiliye hırka daha bir güzellik katıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarının yanına, mescidine varıyordu. İçlerinden biri hemen atılıyor, elini hırkaya sürüyor, "Ya Resulallah," diyordu. "Bu hırkayı bana ver." Alemlere rahmet olan Efendimizin gül yüzlerinde tatlı bir tebessüm vardı. Hırkayı isteyen sahabisine tebessüm etti ve arkadaşlarıyla sohbet etmeye koyuldu. Peygamber iklimi oluşmuştu. Kalpler inşirah buluyordu. Sohbetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade istiyor ve ayrılıyordu. Hane-i saadete geliyordu. Orada olanlardan biri hırkayı isteyene, "Hiç iyi yapmadın. Çok iyi biliyorsun ki Peygamberimiz hiçbir teklife hayır demez," diyordu. Adamsa, "Vallahi ben onu sadece kendime kefen olsun diye istedim," diye cevap veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz hane-i saadete varınca hırkasını çıkarıyor, duruyor ve tekrar arkadaşların yanına dönüyordu. Hırkayı isteyen sahabesinin önüne tatlı bir tebessümle koyuyordu. Onlar kalplere bakarlardı. Kalplerin yönelişlerine bakarlardı. Kalplerin hüzün ve sevinçlerine bakarlardı. Kalpleri üşütmemek vardı. Kalplerin umutlarını kırmamak vardı. Kalpleri daha bir ihya etmek, kalplerin kanatlarına kuvvet olmak vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insana düşkünlüğü çok ileri boyuttaydı, zirvedeydi. O insanlık için ve cümle alem için rahmet rahmet gönüllere, varlıklara inerdi,
rahmet olandı. Onun hayatında hayır sözcüğü olmazdı. Onun lisanından olumsuzluklar dökülmezdi. Kim olursa olsun ve ne talep ederse etsin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya kendi imkanlarıyla o talebi karşılardı ya da arkadaşlarından, dostlarından temin ederdi. En sonunda borçlanır, yine talebi karşılamaya yüksek bir gayret gösterirdi. O rahmet peygamberiydi. Çevresinde hüzünlü bir gönül görsündü, gül yüzlerinin tebessümü yavaş yavaş gidiverirdi. Kendisinin gönlü, neşesi kıvamda dahi olsa bile huzursuz bir kimse gördüğünde hemen ona yönelirdi. Dertlerine dayanamazdı. Onun aradığı gariplerdi, dertlilerdi. Onlarla beraber olmayı çok severdi. Onlarla muhabbet etmeye çok değer verirdi.

0: alemlere rahmet olan Efendimiz bir gönül medeniyeti inşa ediyordu. Bir kalp medeniyetinin temellerini atıyordu. Bu medeniyetin mimarı Rahman-ı Rahim'di. Kalfası alemlere rahmet olan Efendimiz'di. İşçisi ümmeti Muhammed'di. Suda kabilesinden bir güzel mümindi. İman ikliminde varoluş sancılarından azade olmuştu. Kalbinin inşirah bulduğunu derinden derine yaşıyordu. Bu güzel mümin Ziyad bin Haris'ti radıyallahu anh. Medine'ye geliyor, alemlere rahmet olan Efendimizin huzuruna varıyor, dizleri üzerine kemale edeple oturuyordu. Mümin bir insan olduğunu beyan ediyordu. Ziyad Suda kabilesindendi. Sahabe-i kiram Ziyad'ın Suda kabilesinden olduğunu öğrenince, az önce askeri bir birlik senin kabilene gitmek için yola çıktı diyorlardı. Ziyad, ya Resulallah, ben kavmimin İslam'a girmesi ve itaat etmesi işine kefilim. Giden birliği geri çevirseniz iyi olur dedi. Peygamber Efendimiz, o halde git ve onları döndür buyurdu. Ziyad, ya Resulallah, devem çok yorgundur diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bulunanlardan birini görevlendiriyor ve Suda kabilesine giden birliği Medine'ye döndürüyordu. Ziyad bin Harise radıyallahu anh kabilesine mektup yazıyor, İslam'la şereflenmelerini dile getiriyordu. Hemen o günlerde Suda kabilesinden bir heyet geliyor ve Müslüman olduklarını beyan ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ziyad'ın kabilesi içerisinde çok saygın bir yeri olduğunu anlıyordu. Sen kavmin arasında saygı duyulan bir kişisin buyurdu. Ziyad da doğrusu onları İslam'a sevk eden Yüce Allah'tır diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'ın hallerini ve sözlerini çok beğenmişti. Onda derin bir kavrayış ve ciddi boyutlarda bir samimiyet bulmuştu. Seni onlara amir tayin edeyim mi buyurdu. Ziyad, evet ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname yazdırdı. Suda kabilesinin Ziyad'ı amir kabul etmelerini içeren bir emirnameydi. Ziyad, ya Resulallah, benim için bir maaş tayin etsen. Ziyad'ın bu isteği üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname daha yazdırdı. Bu sırada birkaç mümin geldi. Peygamber Efendimiz'e dertlerini anlattılar. Dertleri reislerinin haksız davranışlarıydı. Reislerinden, idarecisinden şikayetçiydiler. Peygamber Efendimiz gelen müminlerin şikayetlerini dinledikten sonra mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdu. Hazreti Ziyad, alemlere rahmet olan Efendimizin bu beyanını işitince kalbinde derin bir hüzün oluşuverdi. Pişmanlık ateşi onu kuşatıyordu. Bir yanlışın içinde olduğunu hissediyor, tedirgin oluyor, mahzunlaşıyordu. Yine aynı zamanda biri gelerek, bana mal konusunda yardım et, bana imkanlarından ver diyordu. Peygamber Efendimiz, mal talep eden kişiye talep ettiğini verecekti ama bir gerçeğin de altını çiziyordu. Şöyle buyuruyordu, ihtiyacı olmadığı halde İstekte bulunan kişinin aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyuruyordu. Adam isteğini tekrar ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala sadakalar hususunda ne bir peygamberin hükmünü kabul etmiştir ne de bir başkasınınkini. Bu konuda hükmü bizzat kendisi vermiş, sadakanın dağıtılacağı yerleri 8 grup halinde beyan etmiştir. Şayet sen bu gruplardan ise sana da veririz buyuruyordu. Ziyad tokat gibi bir ders daha alıyordu. Zira o maaş talebinde bulunmuştu. Ziyad derin bir ezikliğin ve elemin içine giriyordu. Giderek talepleri üzerinde derin derin düşünüyordu. Peygamber Efendimiz ve Ziyad Suda kabilesine doğru epeyce yol almışlardı. Gece bastırmıştı. Ziyad alemlere rahmet olan Efendimizle bir yolculuk yapıyordu. Dersler, sevinçler, hüzünler, muhabbetler iç içe sürüyordu. Sabah yakınlaşıyordu. Ziyad izin istiyor, ezan okuyordu. Peygamber Efendimiz, yanında su var mı ey su dalı buyurdu. Ziyad, pek az ya Resulallah, yetecek kadar değil diyordu. Onu bir kaba koy ve bana getir buyurdular. Ziyad radıyallahu anh, Efendimizin emrini hemen yerine getiriyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz, mübarek elini suya batırıyordu. Ziyad az sonra suyun kaynadığını, taştığını hayretle görüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Ziyad'a, Rabbimden utanmasam, bu gibi mucizelerle her zaman suyumuzu temin ederim. Fakat iyice bunalmayınca bu olmaz. Haydi arkadaşlarına seslen, ihtiyaç olan gelsin suyunu alsın. Ezan okundu, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimizin imamlığında kalplere inşirah veren muhteşem bir namaz kılındı. Namaz bittikten sonra Ziyad elindeki iki yazıyla gelerek, ya Resulallah, beni bu ikisinden de azat eyle dedi. Efendimiz, ne oldu sana ya Ziyad dedi. Ziyad, ya Resulallah, dün seni dinlerken mümin kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdun. Yine sadaka isteyen birine ihtiyacı olmadığı halde istekte bulunan kişi için aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyurduğunu dinledim. Halbuki ben senden maaş istemiştim. Ben ise zengin bir adamım dedi. Peygamber Efendimiz Ziyad dinledikten sonra, o halde bir adam tavsiye et ki onu kavmine reis olarak atayalım buyurdu. Ziyad kabilesinden bir isim söylüyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ismi Suda kabilesine emir tayin ediyordu. Ziyad Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, bizim bir kuyumuz var. Kışın suyu bol ama yazın suyu çok azalıyor. Dua etseniz de suyumuz bize yetsin diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'a 7 tane çakıl taşları toplamasını emretti. Ziyad topladı getirdi. Efendimiz çakıl taşlarını avucunda ovaladı, dua etti ve Ziyad'a teslim etti. Bu taşları götürün, Allah'ın ismini zikrederek birer birer kuyuya atın buyurdu. Ziyad radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin beyanlarını yerine getiriyor ve o kuyuda suyun eksildiğine bir daha şahit olmuyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki, o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya.
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Bir Bedevinin Duası. Hazreti Ömer radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselamın kabrini ziyaret eder. Kabri önünde bir bedevinin dua ettiğini görür ve arkasında durup duasını dinlemeye başlar. Şöyle dua etmektedir bedevi:
1: Ya Rabbi, bu senin Habibin, ben de kulunum, şeytan da düşmanın. Eğer beni bağışlarsan Habibin sevinir, kulun kazanır, düşmanın üzülür. Eğer beni bağışlamazsan Habibin üzülür, düşmanın sevinir, şu kulun ise helak olur. Ya Rabbi, sen Habibini üzmekten, düşmanını sevindirmekten, kulunu helak etmekten daha cömertsin. Ya Rabbi, Araplar arasında asil insanlar vefat ettiklerinde kabri başında kölesini azat etme geleneği vardır. İşte alemlerin efendisi vefat etti. Kabri başında benim gibi aciz bir kul var. Sen onun hürmetine beni de cehennemden azat eyle.
0: Bunun üzerine Hazreti Ömer avazı çıktığı kadar, Ya Rabbi, bu bedevenin senden istediğini ben de istiyorum diye bağırır. Sakalı ıslanıncaya kadar da hıçkıra hıçkıra ağlar. Bedevi dayanamaz ve
1: Ey müminlerin emiri, sen de mi ağlıyorsun der.
0: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, bizi de, ana babamızı da, sevdiklerimizi de, üzerimizde hakları olanları da cehennemden azat et. Ya Rabbi, biz de o bedevenin istediğini istiyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
2: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programına kaldığımız yerden yani Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamların hayatından devam ediyoruz. İbrahim aleyhisselam ile oğlunun ilk haccı ve insanların hacca çağrılışı. Kâbe yapılıp tamamlanınca Cebrail aleyhisselam geldim. İbrahim aleyhisselama onu tavaf et dedi. İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam her tavafta Hacer-ül Esved'i istihlam etmek suretiyle Kabe'yi 7 kere tavaf ettiler. Makam-ı İbrahim'in arkasında ikişer rekat namaz kıldılar. Cebrail aleyhisselam Safa ile Merve, Mina, Müzdelife ve Arafat'ta yapılacak hac amellerinin hepsini onlara gösterdi ve öğretti. Akabe cemresine vardıkları zaman orada şeytan göründü. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam birer birer 7 kere tekbir getirerek taş attı. Şeytan kayboldu. Şeytan orta cemrede de göründü. Cebrail aleyhisselam yine tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam yine 7 kere birer birer tekbir getirerek taş attı. Şeytan kayboldu. Şeytan en son cemrede de tekrar göründü. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam 7 tekbirle ona 7 taş daha attı. Şeytan kayboldu. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselamla birlikte Meş'ar-ı Haram'a daha sonra da Arafat'a gitti. Cebrail aleyhisselam orada İbrahim aleyhisselama gösterdiğim hac amellerini öğrendin mi diye 3 kere sordum. İbrahim aleyhisselam da her soruşunda evet dedim. Bunun için oraya Arafat denildi. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama haccı insanlara seslenerek bildir dedi. İbrahim aleyhisselam ne diyerek bildireyim diye sordum. Cebrail aleyhisselam ey insanlar Rabbinizin davetine icabet ediniz diye seslenerek bildir. Bunu 3 kere tekrarla. İbrahim aleyhisselam yüce Allah'a ya Rab benim sesim insanlara nasıl yetişebilir diye sordum. Yüce Allah sen seslen onu insanlara eriştirmek bana düşer buyurdum. İbrahim aleyhisselam makam-ı İbrahim diye anılan iskele taşının üzerine dikildi. Taş yüksele yüksele dağlardan uzun ve boylu oldu. O zaman ovası, dağı, karası, denizi, insanı ve cinni ile bütün yeryüzü daraldı, dürüldü, derlenip toplandı. İbrahim aleyhisselam da parmaklarını kulaklarına tıkadı. Sağa sola, doğuya ve batıya doğru yönelip, ''Ey insanlar, Rabbiniz bir beyt edindi ve onu hac etmenizi size emrediyor. Ey insanlar, atik ve onu hac etmenizi size emrediyor. Ey insanlar, atik beyte, Kabe'ye hac etmeniz

İbrahim aleyhisselamın davetine insanlardan ilk icabet edenler cürhemiler oldu. İbrahim aleyhisselam ile oğlu İsmail aleyhisselam o zaman Mekke'de bulunan cürhemi halkıyla birlikte hac ettiler. İbrahim aleyhisselam Mina'da öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldırdı. Geceyi orada geçirdim. Sabah namazını da orada kıldırdıktan sonra hep birlikte Nemire'ye gittiler. Arafat'ta bugün İbrahim Mescidi'nin bulunduğu yerde öğle vaktinde öğle ile ikindi namazını bir arada kıldırdı. Sonra halkı Arafat'taki vakfe yerine götürüp vakfe yaptırdı. Güneş batarken onları hep birlikte Müzdelife'ye getirdi. Orada akşamla yatsı namazını yatsı vaktinde kıldırdı ve orada kalındı. Sabah namazını erkence kıldırdıktan ve Müzdelife vakfesini de yaptıktan sonra halkı Mina'ya getirdim. Cemrelerin nasıl atılacağını onlara gösterip öğrettim. Bütün hac amellerini yaptırdıktan sonra kendisi dönüp Şam'a gittim. İbrahim aleyhisselam her yıl Mekke'ye gelir hac ederdi. İbrahim aleyhisselamın zevcesi Hazreti Sare ile oğlu İshak aleyhisselam da Şam'dan gelip hac farizasını yerine getirmişlerdir. İbrahim aleyhisselamdan sonraki peygamberler ve mümin olan ümmetleri de Mekke'ye gelip hac etmişlerdir. Ümmetleri helak olan peygamberler Mekke'ye gelirler, ömürlerinin sonuna kadar orada Allah'a ibadet ve taatla meşgul olurlardı. Böylelikle hacca gelip vefat eden peygamberlerden 99'unun makamı İbrahim ile Zemzem arasındaki yerde gömülü bulunduğu ve 70 peygamberin Mina'daki mescitte namaz kıldıkları da rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'in Kabe hakkındaki açıklaması. Kabe'nin yapılışı İbrahim ve İsmail aleyhisselamların yüce Allah'tan dilekleri ve haccın insanlara ilanı Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Şüphe yok ki insanlar için tesis edilmiş olan ilk beyt, Bekke'deki o çok mübarek ve alemler için hidayet olan beyttir. Onda açık alametler makam-ı İbrahim vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin beyti hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı inkar eder, tanımazsa şüphe yok ki Allah alemlerden gani ve müstağnidir. Hani İbrahim o beytin Kabe'nin temellerini, duvarlarını İsmail ile birlikte yükseltiyordu da her ikisi de şöyle dua ediyordum. Ey Rabbimiz! Tarafımızdan sana sunulan şu hizmeti kabul buyur. Şüphe yok ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen sensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da yalnız sana boyun eğen Müslüman bir ümmet yetiştir. İbadet edeceğimiz yerleri, hac amellerini bize göster, öğret. Tevbemizi kabul buyur. Çünkü tevbeleri en çok kabul buyuran ve müminleri hakkıyla esirgeyen sensin. Ey Rabbimiz, onların, o soyumuzun içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı, hikmeti öğretecek, kendilerini şirkten, kötülüklerden iyice temizleyecek bir peygamber de gönder. Şüphe yok ki kudretiyle her şeye üstün gelen, hikmetiyle her şeyi yerli yerince yapan sensin. Bizim Kabe'yi insanlar için bir toplanma, sevap alma, emniyet ve selamet bulma yeri yapmış olduğumuzu hatırlayınız. Makam-ı İbrahim'i namazgah edininiz.

İsmail ile İbrahim'e, beytimi tavaf edenler, ibadet maksadı ile orada kalanlar, rükû ve sucud edenler için titizlikle temizleyiniz diye emretmiştik. İbrahim, ya Rab, burasını emniyetli bir şehir yap ve ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe inananları mahsullerle rızıklandır diye dua etmiştim. Allah da kafir olanı da kısa bir zaman için yararlandıracağım. Sonra onu cehennem azabına zorlayacağım. Ne kötü varılacak yerdir orası buyurmuştu. İnsanlara haccı ilan et. Gerek yaya olarak gerek her uzak yoldan zayıflamış develer üzerinde sana gelsinler. İbrahim aleyhisselamın Hazreti Hacer ve Hazreti Sare'den doğan oğulları. İbrahim aleyhisselamın ilk ve büyük oğlu İsmail aleyhisselam olup, ikinci zevcesi Hazreti Hacer'den doğmuştu. O zaman İbrahim aleyhisselam 86 yaşında bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın ikinci oğlu olan İshak aleyhisselam ise ilk zevcesi Hazreti Sare'den doğmuş olup, o zaman İbrahim aleyhisselam 100 yaşında idi. Hazreti Sare'nin vefatı. Hazreti Sare 127 yaşında iken Kenan topraklarında zorbaların karyesi olan Habrun'da vefat etti. Vadil Kura ile Şam arasında bulunan Habra veya Habrun, Beytül Makdis karyelerinden olup Halilur Rahman diye anılır. Hazreti Sare vefat edince İbrahim aleyhisselam onu gömmek üzere bir yer ararken Habra nahiyesinde oturan, kendi dininde bulunan Safvan adındaki bir adamla karşılaştı. Ve ondan 50 dirheme, ki o asırda bir dirhem 5 dirhemdi, satın aldığı yere Hazreti Sare'yi gömdü. Vefat ettiği zaman kendisi de oraya gömüldü. İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselamın zevcesi de, sonra İshak aleyhisselam da, İshak aleyhisselamın oğlu Yakup aleyhisselam da, Yakup aleyhisselamın zevcesi İlya da oraya gömüldüler. İbrahim aleyhisselamın Katura ve Haccun'la evlenmesi ve bunlardan doğan çocukları. Hazreti Sare'nin vefatından sonra İbrahim aleyhisselam Katura veya Kantura binti Yaktanulul Kenani ve Haccun ile evlendi. İbrahim aleyhisselamın Katura'dan 4, Haccun adındaki hanımından da 7 çocuğu doğup çocuklarının sayısı 13'ü buldum. Başka rivayete göre Katura veya Kantura'dan 6, Haccun'dan da 5 oğlu doğdu. Katura'dan doğan çocuklar: Zimran, Yokşan, Medan, Medyan, Yeşbak, Şuah. Haccun'dan doğan çocuklar: Keysan, Feruh, Ümeym, Lutan ve Nafes. İbrahim aleyhisselamın çocuklarının ülkelerde dağılmaları. İbrahim aleyhisselamın Kantura'dan doğan oğullarından Medan ile Medyan, Medyan toprağına yerleştiler. Ve bunlardan dolayı oraya Medyan adı verildi. Yokşan'ın çocukları Mekke'ye gelip yerleştiler. Öteki çocuklar ise başka ülkelere gidip oralarda yerleştiler. Ve İbrahim aleyhisselama, ey babamız, İsmail ile İshak'ı senin yakınında ve yanında bıraktın. Bizlere ise şu gurbette ve yabancı illerde yerleşmemizi emrettin, dediler. İbrahim aleyhisselam, ben öyle yapmakla emrolundum, dedim. Onlara Yüce Allah'ın isimlerinden bir isim öğretti ki, onunla yağmur ve yardım dileğinde bulunur, yağmura ve yardıma kavuşurlardı. Onlardan bazıları da Horasan'a varıp yerleştiler. Hazerler gelip onlara, bunu size öğreten yeryüzü halkının hayırlısı ve hükümdarı olmaya layıktır diyerek, onların krallarına Hakan ünvanını verdiler. İbni Habib'e göre, İbrahim aleyhisselam Horasan'a gidip yerleşen oğulları
Medan, Eşbak, Şeuh olup bunların orada nesilleri çoğalmış ve Horasan Türkleri de bunların soyundan gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın vefatı. İbrahim Aleyhisselam Kenan ilinde hastalanıp 175 veya 200 yaşında bulunduğu sırada vefat etti. Habrun tarlasından satın alıp Hazreti Sare'yi gömmüş olduğu yere kendisi de oğulları İsmail ve İshak Aleyhisselamlar tarafından gömüldü. Ona ve âline ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Halilur Rahman diye anılan bu yer ile Kudüs arasındaki uzaklık bir merhaleye yakındı. İbrahim Aleyhisselam'ın vefatında İsmail Aleyhisselam 89 yaşında idi. İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifeler. Yüce Allah tarafından İbrahim Aleyhisselam'a indirilmiş olan 10 sahife Ramazan'ın ilk gecesinde indirilmişti. Bunların içindekiler emsal, kıssalar, ibretli sözler ile Sübhanallah diyerek Yüce Allah'ı tesbih ve tenzih, La ilahe illallah diyerek tevhid, Elhamdülillah diyerek ona şükür etmekten ibaretti. Ashab-ı kiramdan Ebu Zerril Gıfari der ki, Ya Resulallah, İbrahim'in sahifelerinde neler vardı diye sordum. Hepsi meseller, ibretli sözler idi. Şöyle ki, ey saltanat verilen, sınanan, aldanan kral! Ben seni dünyayı birbiri üzerine yığasın diye göndermedim. Fakat mazlumun duasını benden gevir çeviresin, mazlumun bana yalvarmak zorunda bırakmayasın diye gönderdim. Çünkü ben mazlumun duasını kafir de olsa geri çevirmem. Onda şöyle meseleler de vardı. Aklına mağlup olmadıkça akıl sahibinin belli saatleri olmak. Bir saatini Rabbine dua ve münacata, bir saatini Yüce Allah'ın sanat ve kudreti üzerinde durup düşünmeye, bir saatini geçmişte işlediklerinden ve gelecekle işleyeceklerinden kendisini sorguya çekmeye, bir saatini de helalinden yeme, içme ihtiyacını karşılamaya ayırmak gerekir. Yine akıl sahibine gerekir ki, üç şey için ahirete hazırlanmak, geçimini düzene koymak, haram olmayan şeylerden yararlanmak için olmadıkça bir yerden başka bir yere göç edip gitmemektir. Yine akıl sahibine yaraşan, zamanına basiretle ibret gözüyle bakıcı, işini önüne katıcı, dilini koruyup tutucu, kelamını azaltıcı olmaktır. Ya Resulallah, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde bulunan şeylerden Yüce Allah'ın sana indirdiği bir şey var mıdır diye sordum. Ey Ebu Zer, okusana. Hakikaten iyi temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip de namaz kılan kimse umduğuna erişmiştir. Belki siz dünya hayatını ahiretten üstün tutarsınız. Hiç şüphesiz bunlar önceki sahifelerde İbrahim ile Musa'nın sahifelerinde de vardır, buyurdu. İsmail Aleyhisselam'ın vasiyeti ve vefatı. İsmail Aleyhisselam ölüm döşeğine düşünce kızı Nesime'yi Aysa nikahlamasını kardeşi İshak Aleyhisselam'a vasiyet etti. İshak Aleyhisselam da ağabeyinin bu vasiyetini yerine getirdim. Babası İbrahim Aleyhisselam'ın vefatından sonra İsmail Aleyhisselam da vefat etti. Hicr'de gömülü bulunan annesi Hazreti Hacer'in yanına gömüldüm. İsmail Aleyhisselam vefat ettiği zaman 137 yaşında idi. Ona ve âline ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Kıymetli dinleyenler, bu programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar, hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

levhada mahzun küfi, ruhumda buz yangını, söyle bu ne hal sufi, söyle, söyle bu ne hal

0: Gönlümüzden, gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bugünkü Nur İklimi programımızda Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Mecmuası 10. Söz Haşir Risalesi'nin bir kısmından inşallah okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 9. Hakikat Bab-ı İhya ve İmate'dir. İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mümit'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip, 300 binden ziyade envai mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet

her senede, her günde, bu dar, muvakkat ruyu zeminde, haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Ez cümle haşr-ı baharide görüyoruz ki, 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade envayı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüs'at ve suhulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin? Semavat ve arzı 6 günde halk edemesin. İnsanı bir sayha ile haşredemesin. Haşa! Acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın galatsız, sehifsiz, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, birisi sana dese, şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam? Veyahut bir sultan-ı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Bir sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar. Taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. İşte şu 3 temsili fehmettin ise, bak nakkaş ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp ruyu arzın sayfasında 300 binden ziyade envaı kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe, birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten, yeniden, bütün zihayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemal-i intizamla, zerratı emr-i kün feyekun ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle, birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cevi havada, bulutların icat ve ifnasında,

0: haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene, evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettikten sonra, misalleri müşahede ettiğin halde haşri cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak, Ferman-ı Azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Elhasıl, haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Evet, mahşeri acayip olan şu koca arzı, adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakız, tekemmülsüz, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı aher var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulub-u münevvere aktabı, bütün ukul-u nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celal-i kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya aftan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Haşiye, evet, küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esma-i inkar olduğundan, bütün esma-i ilahiye karşı bir tezif ve mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerini reddettiğinden, bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan, istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayr-ı kabule liyakatı kalmaz. Hem bir zulm-i azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün adem-i affını iktiza eder. İnne şirke le zulmun azim şu manayı ifade eder. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal-i ittifak ile şu meselenin esasında müttehittirler. kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan mürecahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezradır, mahşer ise bir beyderdir, harmandır, cennet cehennem ise birer mahzendir. Onuncu hakikat, bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada ve şu devamsız meydan-ı imtihanda ve şu sebatsız teşkirgâh-ı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melekütünde daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Hem hiç kabil midir ki o Zat-ı Hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp bütün hazaini rahmetinin müştemilatını ona tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin. Sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgaha davet edip mes'ud etmesin. Hem hiç makul mudur ki, hatta çekirdek kadar, her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın, ta hakiki ve layık gayelerini versinler ve bu kadar mühim ihtifalatı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın, onların yüzünü alem manaya, alemi ahirete çevirmesin. Ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla kendi efsak-ı hakikiyesi olan Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adıl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl kabul eder mi ki, insanın başına ve içindeki havasına, saçları adedince vazifeler yüklesin de, yalnız bir saç hükmünde ona bir ücret-i dünyeviye versin. Adalet-i hakikiyesine zıt olarak ve hikmet-i hakikiyesine münafi manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnua o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler ziynetler ve her bir menzilinde binler kıymetdar alat ve levazımat-ı beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın, her şey çürüsün, beyhude bozulsun, haşa ve kella. Hayr-ı mutlaktan hayır gelir, cemil-i mutlaktan güzellik gelir, hakim-i mutlaktan abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, meşheri eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde, intizamca, acayipçe, saniin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde o kadar bahir bir hikmetin intizamatı, o derece zahir bir inayetin işaratı, o mertebe kahir bir adaletin emaratı, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. O semaratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez. Eğer farz-ı muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud ibadı bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kıymetli ve şümüllü dört anasır-ı manevi olan hikmet, adalet, inayet, merhametin hakikatlerini nefyetmek ve anasır-ı zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha onların tam hakikatlerine mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakaiktir. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofistayiler dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Haşiye, evet, adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahet derecesinde ihatası vardır. Çünkü üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ızdırar lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı vücut ve hayat derecesinde kat'ı vardır. İkinci kısım menfidir ki haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatin vücudunu ihsas eden bir suretle hadsiz işarat ve emarat vardır. Ez cümle kavmi Ad ve Semud'dan tut ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i teedip ve taziyane tazip gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'i ile gösteriyor.
0: Elhasıl şu görünen şuunat-ı dünyadaki vüs'atlı içtimaat-ı hayatiye ve sur'atlı iftirakat-ı mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtilafat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait bu dünyayı fanide kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük dağ, bir küçük taş gibi muvakkat bir gayi cüz'iye vermeye benzer ki hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik kat'iyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri Esma-i Kutsiye'ye dikkat ediyor. Gayeleri o aleme bakıyor ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri aleme misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsul alıyor. Evet, şu eşyanın Esma-i İlahiye'ye ve alem-i ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manaları var. Ve o harika-i sanat ve manzuma-i rahmet olan her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Haşiye, sual, eğer dense neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? El cevap, çünkü onlar hem mucize-i kudretin en antikaları, en harikaları, en nazeninleridirler. Hem ehli tabiat ve ehli dalalet ve ehli felsefe onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermedi tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihette, şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur, fanide bakiye yol bulur. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa ihtimalar, dağılmalar yapılıyor. Ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki suretler alınıp terkip edilsin, netice amelleri alınıp hıfz edilsin, ta bir mecma-i ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i azamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezrasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var, elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dünya ve mafihayı inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Evet, zamanımız burada doldu. İnşallah burada hatime vereceğiz. Cenab-ı Hak bu manaları anlamayı, yaşamayı bizlere nasip eylesin. İmanımızı ziyadeleştirsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
9: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: الله الله الله الحكم يا الله الله hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah
1: el-adlu ya Allah Allah
0: çok adaletli olan Allah
1: ya Allah, Allah
0: en ince işleri bilen kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

Her uzakta güneş yüzlü bir yakın, her yakında bir uzak görüyorum. Kalbimin rengarenk alevlerinden bir yangının kalbinde yürüyorum. Onu arıyorum yollar içinde, mahremini rüzgardan sakınan kullar içinde. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, gözlerinin karasında bahtımı, hirasında tahtımı arıyorum. Yeryüzünün saçlarında büyüyen bir yangının kalbinde yürüyorum. Bir mağara, dört yanında gölgeler. Diyor ki, kapımda atlılar vardır. Bir ben değilim yüzyıllardır gül dalında yokluğunu koklayan, gece gündüz kıyameti bekleyen. Bir örümcek avuçlarında sükun, diyor ki bakıp da görmeyen gözler elbet bir zindanın kahrını özler. Bu ateş nasıl da kavurdu beni, ona yakın kılanın adıyla örüyorum ağlarımı. Bu aşk tenhalara savurdu beni. Taşları gözyaşı döken bir şehir diyor ki kötürüm oldum ağrımdan, hala kan akıyor duvarlarımdan. Bugün ona pervane olsa da düşlerim ve çocuklarım hep bir titreyiştir tenimi saran. Mutluluğum yarım, sevincim yarım.

bir dağ, bir yiğidin şehadetiyle vurmuş kendisini dağlar üstüne. Diyor ki, infilak etseydim o an, başına düşseydim dokunanların, bir yanımda okçuların sızısı, bir yanımda hüznün alın yazısı, yıkılıp kalsaydım çağlar üstüne. Ve ölüm diyor ki, öylesine saf, berrak ve güzeldi. Gülümsüyordu, giderdim en derin susuzluğunu. Ben de ölümlüyüm, bilsem de bunu. Kollarında buldum sonsuzluğumu. Bir de şair, ses çölünde bezirgan. Diyor, ne yok gibiyim, ne de ufkun ötesinde var gibi. Harfler ona doğru uçuyor kuşlar gibi, heceler ona doğru. Hangi hayalin sessizliğine saklasam ömrümün çığlıklarını? Ona doğru tükeniyor karanlık, geceler ona doğru. Tarih haykırıyor, kim okur benden hayat kitabının sır yazısını? İnsan hangi yurdu arayıp durur? Yalnız onun izi kalır evrende. Ev yıkılır, su kurur. Çöküyor kibrinde çürüyen sanat. Gönlüme doluyor şimdi kainat. Durup durup ışıldayan sesleri, boynu bükük duyuyorum. Aynalar beni bana gösteriyor yeniden. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, diriliyor hücrelerimde bahar. Kalkıyor o kabus perdesi birden, bembeyaz bir kapıdan giriyorum. Kalbimin rengarenk çiçeklerinden, bir bahçenin kalbinde yürüyorum. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, diriliyor hücrelerimde bahar. Kalkıyor o kabus perdesi birden, bembeyaz bir kapıdan giriyorum. Kalbimin rengarenk çiçeklerinden, bir bahçenin kalbinde yürüyorum.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyonu'nun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

Tesellîname. Sabreyleyip ciğerini dağlayan, teslim olup Hakk'a gönül bağlayan, 200 yıl zellesine ağlayan atamız Adem'e olanı düşün. 1050 sene ömrü olan, sabredip rızayı rahmanı bulan, kırılıp kavmi tufana dalan, ibret al Nuh'a olanı düşün. Düşün oğlum, peygamberin suçu ne? Musibetle beyaz geldi saçına, mancınıkla düştü ateş içine, berdü selam olan Halil'i düşün. İmtihanla has kulları seçildi, ağaç gibi ortasından biçildi, mübarek kanları yere saçıldı, Zekeriya dosta olanı düşün. Mevlam'dan geliyor bizlere dertler, sabredersen kuzum sevabın katlar. Peygamberin nasıl yemişti kurtlar, Hazreti Eyyub'a olanı düşün. 40 sene aktı Yakub'un yaşı, genç idi çünkü Yusuf'un yaşı. Kuyuya attılar, vurdular taşı, 12 yıl zindanda kalanı düşün. Günahı söylemek sanki suç gibi, şehitlik insana olur taç gibi, kestiler bu zatı misli koç gibi, Yahya peygambere olanı düşün. 63 var idi sultanın yaşı, neler çekti iki cihan güneşi, Uhud dağında kırıldı dişi, Sultan-ı Resul'e olanı düşün. Sıddık'ın ayağı garda sokuldu, Ömer'in karnına hançer kakıldı, Osman'ın kanı Kur'an'a döküldü, Küfe'de Ali'ye olanı düşün. Kalemdar, yazmakla bitmez yazılar, maddi manevi dertler sızılar, Kerbela'da şehit düştü kuzular, Hasan'la Hüseyin'e olanı düşün.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde peygamber ikliminin güzelleri, asilleri vardı. Kadınıyla erkeğiyle gönülleri, gözleri alemlere rahmet olan sevgilideydi. Sahabe kadınlardandı. Her sahabi gibi kalbinde Allah ve Resulü merkezi bir konumdaydı. Onların gönüllerinde Allah sevgisi kalplerin merkezine oturmuştu. Hemen arkasında alemlere rahmet olan sevgilinin sevgisi geliyordu. Sahabi kadın Allah'ın Resulüne dantel dantel bir hırka örüyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e bir hediye sunmak istiyordu. Onun sevgisine, duasına mazhar olmak istiyordu. Göz nuruyla ördüğü hırka tamamlanmıştı. Hane-i saadete geldi. Derin bir sevgi ve edep içerisinde. Ey Allah'ın peygamberi, bu hırkayı kendi ellerimle senin için ördüm. Lütfen kabul buyur diyordu. Peygamber Efendimizin de hırkaya ihtiyacı vardı. Hediye tam zamanındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldular ve canı gönülden Rahman-ı Rahim'in razı olması için duada bulundular. Sahabe kadına dünyalar verilseydi bu denli sevinmezdi. Sevgililer sevgilisinden Allah'ın rızasını kazanması duasını almıştı. Önce Allah'ın Resulü'nün sevgisine mazhar oluyor, sonra Rabbi Rahim'in rızası için sevgiliden dua alıyor, niyaz alıyordu. Sahabi kadının ayakları yerden kesiliyordu. Alemlere rahmet olan onun için Rabbine dua etmişti. Hiçbir dua buna denk düşemezdi. Bunun kadar değerli olamazdı. En büyük sevgi iman nurunun oturduğu kalplerde olurdu. Allah'ın nurunun harmanlandığı gönüller engin sevgi deryalarına dönüşürlerdi. Sevgilinin kalbinden dökülen manalar sevgi yüklü kalpleri dalga dalga coştururdu. Kalpler sevgi ikliminde tam kıvamına gelirdi. Kalpler yörüngesini bulurdu. Varoluş sırrını terennüm ederdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zarifler zarifi mübarek bedenine hırkayı giyiyordu. Zerre kadar göbeği olmayan selvi boylu sevgiliye hırka daha bir güzellik katıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarının yanına mescidine varıyordu. İçlerinden biri hemen atılıyor, elini hırkaya sürüyor, "Ya Resulallah," diyordu. "Bu hırkayı bana ver." Alemlere rahmet olan Efendimizin gül yüzlerinde tatlı bir tebessüm vardı. Hırkayı isteyen sahabisine tebessüm etti ve arkadaşlarıyla sohbet etmeye koyuldu. Peygamber iklimi oluşmuştu. Kalpler inşirah buluyordu. Sohbetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade istiyor ve ayrılıyordu. Hane-i saadete geliyordu. Orada olanlardan biri hırkayı isteyene, "Hiç iyi yapmadın. Çok iyi biliyorsun ki Peygamberimiz hiçbir teklife hayır demez," diyordu. Adamsa, "Vallahi ben onu sadece kendime kefen olsun diye istedim," diye cevap veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hane-i Saadet'e varınca hırkasını çıkarıyor, duruyor ve tekrar arkadaşların yanına dönüyordu. Hırkayı isteyen sahabesinin önüne tatlı bir tebessümle koyuyordu. Onlar kalplere bakarlardı. Kalplerin yönelişlerine bakarlardı. Kalplerin hüzün ve sevinçlerine bakarlardı. Kalpleri üşütmemek vardı. Kalplerin umutlarını kırmamak vardı. Kalpleri daha bir ihya etmek, kalplerin kanatlarına kuvvet olmak vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insana düşkünlüğü çok ileri boyuttaydı, zirvedeydi. O insanlık için ve cümle alem için rahmet rahmet gönüllere, varlıklara inerdi,
rahmet olandı. Onun hayatında hayır sözcüğü olmazdı. Onun lisanından olumsuzluklar dökülmezdi. Kim olursa olsun ve ne talep ederse etsin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya kendi imkanlarıyla o talebi karşılardı ya da arkadaşlarından, dostlarından temin ederdi. En sonunda boşlanır, yine talebi karşılamaya yüksek bir gayret gösterirdi. O rahmet peygamberiydi. Çevresinde hüzünlü bir gönül görsündü, gül yüzlerinin tebessümü yavaş yavaş gidiverirdi. Kendisinin gönlü, neşesi kıvamda dahi olsa bile huzursuz bir kimse gördüğünde hemen ona yönelirdi. Dertlerine dayanamazdı. Onun aradığı gariplerdi, dertlilerdi. Onlarla beraber olmayı çok severdi. Onlarla muhabbet etmeye çok değer verirdi. Alemlere rahmet olan Efendimiz bir gönül medeniyeti inşa ediyor. Alemlere rahmet olan Efendimiz bir gönül medeniyeti inşa ediyordu. Bir kalp medeniyeti.

Ziyad bin Haris'ti radıyallahu anh. Medine'ye geliyor, alemlere rahmet olan Efendimizin huzuruna varıyor, dizler üzerine kemale edeple oturuyordu. Mümin bir insan olduğunu beyan ediyordu. Ziyad Suda kabilesindendi. Sahabe-i kiram Ziyad'ın Suda kabilesinden olduğunu öğrenince, az önce askeri bir birlik senin kabilene gitmek için yola çıktı diyorlardı. Ziyad, ya Resulallah, ben kavmimin İslam'a girmesi ve itaat etmesi işine kefilim. Giden birliği geri çevirseniz iyi olur dedi. Peygamber Efendimiz, o halde git ve onları döndür buyurdu. Ziyad, ya Resulallah, devem çok yorgundur diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bulunanlardan birini görevlendiriyor ve Suda kabilesine giden birliği Medine'ye döndürüyordu. Ziyad bin Harise radıyallahu anh kabilesine mektup yazıyor, İslam'la şereflenmelerini dile getiriyordu. Hemen o günlerde Suda kabilesinden bir heyet geliyor ve Müslüman olduklarını beyan ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ziyad'ın kabilesi içerisinde çok saygın bir yeri olduğunu anlıyordu. Sen kavmin arasında saygı duyulan bir kişisin buyurdu. Ziyad da doğrusu onları İslam'a sevk eden Yüce Allah'tır diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'ın hallerini ve sözlerini çok beğenmişti. Onda derin bir kavrayış ve ciddi boyutlarda bir samimiyet bulmuştu. Seni onlara amir tayin edeyim mi buyurdu. Ziyad, evet ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname yazdırdı. Suda kabilesinin Ziyad'ı amir kabul etmelerini içeren bir emirnameydi. Ziyad, ya Resulallah, benim için bir maaş tayin etsen. Ziyad'ın bu isteği üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emirname daha yazdırdı. Bu sırada birkaç mümin geldi. Peygamber Efendimiz'e dertlerini anlattılar. Dertleri reislerinin haksız davranışlarıydı. Reislerinden, idarecisinden şikayetçiydiler. Peygamber Efendimiz gelen müminlerin şikayetlerini dinledikten sonra mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdu. Hazreti Ziyad, alemlere rahmet olan Efendimizin bu beyanını işitince kalbinde derin bir hüzün oluşuverdi. Pişmanlık ateşi onu kuşatıyordu. Bir yanlışın içinde olduğunu hissediyor, tedirgin oluyor, mahzunlaşıyordu. Yine aynı zamanda biri gelerek, bana mal konusunda yardım et, bana imkanlarından ver diyordu. Peygamber Efendimiz, mal talep eden kişiye talep ettiğini verecekti ama bir gerçeğin de altını çiziyordu. Şöyle buyuruyordu, İhtiyacı olmadığı halde istekte bulunan kişinin aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyuruyordu. Adam isteğini tekrar ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala sadakalar hususunda ne bir peygamberin hükmünü kabul etmiştir ne de bir başkasınınkini. Bu konuda hükmü bizzat kendisi vermiş, sadakanın dağıtılacağı yerleri 8 grup halinde beyan etmiştir. Şayet sen bu gruplardan ise sana da veririz buyuruyordu. Ziyad tokat gibi bir ders daha alıyordu. Zira o maaş talebinde bulunmuştu. Ziyad derin bir ezikliğin ve elemin içine giriyordu. Giderek talepleri üzerinde derin derin düşünüyordu. Peygamber Efendimiz ve Ziyad Suda kabilesine doğru epeyce yol almışlardı. Gece bastırmıştı. Ziyad alemlere rahmet olan Efendimizle bir yolculuk yapıyordu. Dersler, sevinçler, hüzünler, muhabbetler iç içe sürüyordu. Sabah yakınlaşıyordu. Ziyad izin istiyor, ezan okuyordu. Peygamber Efendimiz yanında su var mı ey Sudalı buyurdu. Ziyad pek az ya Resulallah, yetecek kadar değil diyordu. Onu bir kaba koy ve bana getir buyurdular. Ziyad radıyallahu anh Efendimizin emrini hemen yerine getiriyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz mübarek elini suya batırıyordu. Ziyad az sonra suyun kaynadığını, taştığını hayretle görüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ziyad'a Rabbimden utanmasam bu gibi mucizelerle her zaman suyumuzu temin ederim.

0: Fakat iyice bunalmayınca bu olmaz. Haydi arkadaşlarına seslen, ihtiyaç olan gelsin suyunu alsın. Ezan okundu, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimizin imamlığında kalplere inşirah veren muhteşem bir namaz kılındı. Namaz bittikten sonra Ziyad elindeki iki yazıyla gelerek, "Ya Resulallah, beni bu ikisinden de azat eyle," dedi. Efendimiz, "Ne oldu sana ya Ziyad?" dedi. Ziyad, "Ya Resulallah, dün seni dinlerken mümin kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdun. Yine sadaka isteyen birine ihtiyacı olmadığı halde istekte bulunan kişi için aldığı mal baş ağrısı ve derttir buyurduğunu dinledim. Halbuki ben senden maaş istemiştim. Ben ise zengin bir adamım," dedi. Peygamber Efendimiz Ziyad dinledikten sonra, "O halde bir adam tavsiye et ki onu kavmine reis olarak atayalım," buyurdu. Ziyad kabilesinden bir isim söylüyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ismin Suda kabilesine emir tayin ediyordu. Ziyad Peygamber Efendimiz'e, "Ya Resulallah, bizim bir kuyumuz var. Kışın suyu bol ama yazın suyu çok azalıyor. Dua etseniz de suyumuz bize yetsin," diyordu. Peygamber Efendimiz Ziyad'a 7 tane çakıl taşları toplamasını emretti. Ziyad topladı getirdi. Efendimiz çakıl taşlarını avucunda ovaladı, dua etti ve Ziyad'a teslim etti. "Bu taşları götürün, Allah'ın ismini zikrederek birer birer kuyuya atın," buyurdu. Ziyad radıyallahu anh Peygamber Efendimizin beyanlarını yerine getiriyor ve o kuyuda suyun eksildiğine bir daha şahit olmuyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: gözünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şuara 169-173. Hazreti Lut'un duası. Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar. Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

0: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni
0: dedi. Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Evrenlerde seni buldum. Boyutların ötesine girenlerde seni buldum. Seni buldum yarenlerde, zulme göğüs gelenlerde, 40 makama 4 kapıdan girenlerde seni buldum. Seni

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
2: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programına kaldığımız yerden yani Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamların hayatından devam ediyoruz. İbrahim aleyhisselam ile oğlunun ilk haccı ve insanların hacca çağrılışı. Kâbe yapılıp tamamlanınca Cebrail aleyhisselam geldi. İbrahim aleyhisselama onu tavaf et dedi. İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam her tavafta Hacer-ül Esved'i istihlam etmek suretiyle Kâbe'yi 7 kere tavaf ettiler. Makam-ı İbrahim'in arkasında ikişer rekat namaz kıldılar. Cebrail aleyhisselam Safa ile Merve, Mina, Müzdelife ve Arafat'ta yapılacak hac amellerinin hepsini onlara gösterdi ve öğretti. Akabe cemresine vardıkları zaman orada şeytan göründü. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam birer birer 7 kere tekbir getirerek taş attı. Şeytan kayboldu. Şeytan orta cemrede de göründü. Cebrail aleyhisselam yine tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam yine 7 kere birer birer tekbir getirerek taş attı. Şeytan kayboldu. Şeytan en son cemrede de tekrar göründü. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tekbir getir ve taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam 7 tekbirle ona 7 taş daha attı. Şeytan kayboldu. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselamla birlikte Meş'ar-ı Haram'a daha sonra da Arafat'a gitti. Cebrail aleyhisselam orada İbrahim aleyhisselama gösterdiğim hac amellerini öğrendin mi diye 3 kere sordum. İbrahim aleyhisselam da her soruşunda evet dedim. Bunun için oraya Arafat denildi. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama haccı insanlara seslenerek bildir dedi. İbrahim aleyhisselam ne diyerek bildireyim diye sordum. Cebrail aleyhisselam ey insanlar Rabbinizin davetine icabet ediniz diye seslenerek bildir. Bunu 3 kere tekrarla. İbrahim aleyhisselam yüce Allah'a ya Rab benim sesim insanlara nasıl yetişebilir diye sordum. Yüce Allah sen seslen onu insanlara eriştirmek bana düşer buyurdum. İbrahim aleyhisselam makam-ı İbrahim diye anılan iskele taşının üzerine dikildi. Taş yüksele yüksele dağlardan uzun ve boylu oldu. O zaman ovası, dağı, karası, denizi, insanı ve cinni ile bütün yeryüzü daraldı, dürüldü, derlenip toplandı. İbrahim aleyhisselam da parmaklarını kulaklarına tıkadı. Sağa sola, doğuya ve batıya doğru yönelip, ''Ey insanlar, Rabbiniz bir beyt edindi ve onu hac etmenizi size emrediyor. Ey insanlar, Atik Beyt'e, Kabe'ye hac etmeniz size farz kılındı. Ey Allah'ın kulları, Allah'a itaat ediniz. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın Rabbinizin davetine icabet ediniz.'' diyerek seslendi. İbrahim aleyhisselamın sesini işiten her şeyden, taştan, ağaçtan, tepeden, topraktan, her taraftan ''Lebbeyk Allah'ım buyur emrine amadeyiz, sana itaat ediyoruz Allah'ım'' sesleri yükseldi.

İbrahim aleyhisselamın davetine insanlardan ilk icabet edenler cürhemiler oldum. İbrahim aleyhisselam ile oğlu İsmail aleyhisselam o zaman Mekke'de bulunan cürhemi halkıyla birlikte hac ettiler. İbrahim aleyhisselam Mina'da öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldırdı. Geceyi orada geçirdim. İkindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldırdı. Geceyi orada geçirdim. Sabah namazını da orada kıldırdıktan sonra

Kefesini de yaptıktan sonra halkı Mina'ya getirdim. Cemrelerin nasıl atılacağını onlara gösterip öğrettim. Bütün hac amellerini yaptırdıktan sonra kendisi dönüp Şam'a gittim. İbrahim aleyhisselam her yıl Mekke'ye gelir hac ederdi. İbrahim aleyhisselamın zevcesi Hazreti Sare ile oğlu İshak aleyhisselam da Şam'dan gelip hac farizasını yerine getirmişlerdir. İbrahim aleyhisselamdan sonraki peygamberler ve mümin olan ümmetleri de Mekke'ye gelip hac etmişlerdir. Ümmetleri helak olan peygamberler Mekke'ye gelirler, ömürlerinin sonuna kadar orada Allah'a ibadet ve taatla meşgul olurlardı. Böylelikle hacca gelip vefat eden peygamberlerden 99'unun makamı İbrahim ile Zemzem arasındaki yerde gömülü bulunduğu ve 70 peygamberin Mina'daki mescitte namaz kıldıkları da rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'in Kabe hakkındaki açıklaması. Kabe'nin yapılışı, İbrahim ve İsmail aleyhisselamların yüce Allah'tan dilekleri ve haccın insanlara ilanı Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Şüphe yok ki insanlar için tesis edilmiş olan ilk beyt, Bekke'deki o çok mübarek ve alemler için hidayet olan beyttir. Onda açık alametler makam-ı İbrahim vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin beyti hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı inkar eder, tanımazsa şüphe yok ki Allah alemlerden gani ve müstağnidir. Hani İbrahim o beytin Kabe'nin temellerini, duvarlarını İsmail ile birlikte yükseltiyordu da her ikisi de şöyle dua ediyordum. Ey Rabbimiz, tarafımızdan sana sunulan şu hizmeti kabul buyur. Şüphe yok ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen sensin. Ey Rabbimiz, bizi sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da yalnız sana boyun eğen Müslüman bir ümmet yetiştir. İbadet edeceğimiz yerleri, hac amellerini bize göster, öğret. Tevbemizi kabul buyur. Çünkü tevbeleri en çok kabul buyuran ve müminleri hakkıyla esirgeyen sensin. Ey Rabbimiz, onların, o soyumuzun içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı, hikmeti öğretecek, kendilerini şirkten, kötülüklerden iyice temizleyecek bir peygamber de gönder. Şüphe yok ki kudretiyle her şeye üstün gelen, hikmetiyle her şeyi yerli yerince yapan sensin. Bizim Kabe'yi insanlar için bir toplanma, sevap alma, emniyet ve selamet bulma yeri yapmış olduğumuzu hatırlayınız. Makam-ı İbrahim'i namazgah edininiz. İsmail ile İbrahim'e, beytimi tavaf edenler, ibadet maksadı ile orada kalanlar, rükû ve sucûd edenler için titizlikle temizleyiniz diye emretmiştik. İbrahim, ya Rab, burasını emniyetli bir şehir yap ve ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe inananları mahsullerle rızıklandır diye dua etmiştim. Allah da kafir olanı da kısa bir zaman için yararlandıracağım. Sonra onu cehennem azabına zorlayacağım. Ne kötü varılacak yerdir orası buyurmuştu. İnsanlara haccı ilan et. Gerek yaya olarak, gerek her uzak yoldan zayıflamış develer üzerinde sana gelsinler. İbrahim aleyhisselamın Hazreti Hacer ve Hazreti Sare'den doğan oğulları. İbrahim aleyhisselamın ilk ve büyük oğlu İsmail aleyhisselam olup, ikinci zevcesi Hazreti Hacer'den doğmuştu. O zaman
İbrahim

Aleyhisselam 86 yaşında bulunuyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci oğlu olan İshak Aleyhisselam ise ilk zevcesi Hazreti Sare'den doğmuş olup o zaman İbrahim Aleyhisselam 100 yaşında idi. Hazreti Sare'nin vefatı. Hazreti Sare 127 yaşında iken Kenan topraklarında zorbaların karyesi olan Habrun'da vefat etti. Vadil Kura ile Şam arasında bulunan Habra veya Habrun, Beytül Makdis karyelerinden olup Halilur Rahman diye anılır. Hazreti Sare vefat edince İbrahim Aleyhisselam onu gömmek üzere bir yer ararken Habra nahiyesinde oturan, kendi dininde bulunan Safvan adındaki bir adamla karşılaştı. Ve ondan 50 dirheme, ki o asırda bir dirhem 5 dirhemdi, satın aldığı yere Hazreti Sare'yi gömdü. Vefat ettiği zaman kendisi de oraya gömüldü. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam'ın zevcesi de, sonra İshak Aleyhisselam da, İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam da, Yakup Aleyhisselam'ın zevcesi İlya da oraya gömüldüler. İbrahim Aleyhisselam'ın Katura ve Haccun'la evlenmesi ve bunlardan doğan çocukları. Hazreti Sare'nin vefatından sonra İbrahim Aleyhisselam Katura veya Kantura binti Yaktanulul Kenani ve Haccun ile evlendi. İbrahim Aleyhisselam'ın Katura'dan 4, Haccun adındaki hanımından da 7 çocuğu doğup çocuklarının sayısı 13'ü buldum. Başka rivayete göre Katura veya Kantura'dan 6, Haccun'dan da 5 oğlu doğdu. Katura'dan doğan çocuklar: Zimran, Yokşan, Medan, Medyan, Yeşbak, Şuah. Haccun'dan doğan çocuklar: Keysan, Feruh, Ümeym, Lutan ve Nafes. İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarının ülkelerde dağılmaları. İbrahim Aleyhisselam'ın Kantura'dan doğan oğullarından Medan ile Medyan toprağına yerleştiler. Ve bunlardan dolayı oraya Medyan adı verildi. Yokşan'ın çocukları Mekke'ye gelip yerleştiler. Öteki çocuklar ise başka ülkelere gidip oralarda yerleştiler. Ve İbrahim Aleyhisselam'a, "Ey babamız, İsmail ile İshak'ı senin yakınında ve yanında bıraktın. Bizlere ise şu gurbette ve yabancı illerde yerleşmemizi emrettin," dediler. İbrahim Aleyhisselam, "Ben öyle yapmakla emrolundum," dedim. Onlara Yüce Allah'ın isimlerinden bir isim öğretti ki onunla yağmur ve yardım dileğinde bulunur, yağmura ve yardıma kavuşurlardı. Onlardan bazıları da Horasan'a varıp yerleştiler. Hazerler gelip onlara, "Bunu size öğreten yeryüzü halkının hayırlısı ve hükümdarı olmaya layıktır," diyerek onların krallarına Hakan ünvanını verdiler. İbni Habib'e göre İbrahim Aleyhisselam Horasan'a gidip yerleşen oğulları Medan, Eşbak, Şeuh olup bunların orada nesilleri çoğalmış ve Horasan Türkleri de bunların soyundan gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın vefatı. İbrahim Aleyhisselam Kenan ilinde hastalanıp 175 veya 200 yaşında bulunduğu sırada vefat etti. Habrun tarlasından satın alıp Hazreti Sare'yi gömmüş olduğu yere kendisi de oğulları İsmail ve İshak Aleyhisselamlar tarafından gömüldü. Ona ve âline ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Halilur Rahman diye anılan bu yer ile Kudüs arasındaki uzaklık bir merhaleye yakındı. İbrahim Aleyhisselam'ın vefatında İsmail Aleyhisselam 89 yaşında idi. İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifeler. Yüce Allah tarafından İbrahim Aleyhisselam'a indirilmiş olan 10 sahife Ramazan'ın ilk gecesinde indirilmişti. Bunların içindekiler
emsal, kıssalar, ibretli sözler ile Sübhanallah diyerek Yüce Allah'ı tesbih ve tenzih, La ilahe illallah diyerek tevhid, Elhamdülillah diyerek ona şükür etmekten ibarettim. Ashab-ı kiramdan Ebu Zerril Gıfari der ki, Ya Resulallah, İbrahim'in sahifelerinde neler vardı diye sordum. Hepsi meseller, ibretli sözler idi. Şöyle ki, ey saltanat verilen, sınanan, aldanan kral! Ben seni dünyayı birbiri üzerine yığasın diye göndermedim. Fakat mazlumun duasını benden gevir çeviresin, mazlumun bana yalvarmak zorunda bırakmayasın diye gönderdim. Çünkü ben mazlumun duasını kafir de olsa geri çevirmem. Onda şöyle meseleler de vardı. Aklına mağlup olmadıkça akıl sahibinin belli saatleri olmak. Bir saatini Rabbine dua ve münacata, bir saatini Yüce Allah'ın sanat ve kudreti üzerinde durup düşünmeye, bir saatini geçmişte işlediklerinden ve gelecekle işleyeceklerinden kendisini sorguya çekmeye, bir saatini de helalinden yeme, içme ihtiyacını karşılamaya ayırmak gerekir. Yine akıl sahibine gerekir ki, üç şey için ahirete hazırlanmak, geçimini düzene koymak, haram olmayan şeylerden yararlanmak için olmadıkça bir yerden başka bir yere göç edip gitmemektir. Yine akıl sahibine yaraşan, zamanına basiretle ibret gözüyle bakıcı, işini önüne katıcı, dilini koruyup tutucu, kelamını azaltıcı olmaktır. Ya Resulallah, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde bulunan şeylerden Yüce Allah'ın sana indirdiği bir şey var mıdır diye sordum. Ey Ebu Zer, okusana. Hakikaten iyi temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip de namaz kılan kimse umduğuna erişmiştir. Belki siz dünya hayatını ahiretten üstün tutarsınız. Hiç şüphesiz bunlar önceki sahifelerde İbrahim ile Musa'nın sahifelerinde de vardır, buyurdu. İsmail aleyhisselamın vasiyeti ve vefatı. İsmail aleyhisselam ölüm döşeğine düşünce kızı Nesime'yi Aysa nikahlamasını kardeşi İshak aleyhisselama vasiyet etti. İshak aleyhisselam da ağabeyinin bu vasiyetini yerine getirdim. Babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra İsmail aleyhisselam da vefat etti. Hicr'de gömülü bulunan annesi Hazreti Hacer'in yanına gömüldüm. İsmail aleyhisselam vefat ettiği zaman 137 yaşında idi. Ona ve âline ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Kıymetli dinleyenler, bu programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir programda daha bizi buluşturduğu için Rabbul Alemine sonsuz hamd ve şükürler olsun. Biricik önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz ehli beytine ve sahabesine salat ve selam olsun. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul cihadi ilallahi kelimetu hakkin. Allah-u Teala'ya en sevimli cihat, hak sözü söylemektir. Nerede, ne zaman? Tukalu li imamin cairin. Zalim, facir, zorba bir devlet reisinin, devlet adamının huzurunda, imamın huzurunda hak sözü söylemek Allah-u Teala'ya en sevgili cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cihat adı üstünde cehd etme, gayret gösterme, çalışma, çabalama. Tabi İslami ıstılahta bunun daha farklı bir manası var ki bir insanın Allah yolunda, müminin Allah yolunda, Allah'ın dini için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için, onun getirdiği din için, Kur'an için, şeriat için mücadele vermesi ve gayret göstermesidir. Malla cihat, dille cihat, bedenle cihat. İşte bunlar cihadın çeşitleri. Tabi günümüzde cihat dendiği zaman farklı anlamlar yüklenmeye çalışılıyor ki hani büyüklerin söylediği gibi devir değişmiş, her şey zıttıyla bilinir hale gelmiş ve cihada bagi adını vermişler. Bu nedenle cihadı çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız gerekiyor ki gerek Müslümanlar tarafından, gerekse gayrimüslimler tarafından anlaşılamayan veya anlaşılmak istenmeyen ve bu suretle İslam'a ve Müslümanlara saldırılma şeklinde bir kelime ve kavram üzerine durulmuş ki bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği bir şey. Ama nedir? Kişi birinci aşamada nefsiyle cihad edecek, sonraki aşamada diliyle cihad edecek, sonra eliyle cihad edecek. Bu şekilde ne yapacak? Cihadını devam ettirecek. Ve her kesim, her Müslüman kendi üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getirmeye çalışacak. Bu nedenle cihad deyince yani hemen elinize kazma kürek aldınız, silah aldınız, sağa sola saldırdınız değil. İslam böyle bir şeyi reddediyor. Nedir? Daha çok bunu mukatele, kıtal şeklinde İslam izah ediyor. Fakat ondan önceki aşamalar nedir? Kişinin kendi nefsiyle cihad etmesi. En büyük cihatlardan birisi odur. Kendisini haramlardan koruması, helal dairesi içerisinde hareket etmesi, Allah-u Teala'nın emirlerine muti olması. Sonra nedir? Diliyle cihad edecek. Bu görev kime aittir genellikle? Alimlere, ulemaya, hatiplere, imamlara düşen bir şey. Sonra nedir? Elle yapılan cihat ki bunu daha çok alimlerimiz devletin, İslam devletinin bu işle görevli olduğunu belirtiyor. Mesela bir kitabı alırsınız, güzel bir kitabı, İslami bir kitabı insanlara verirsiniz, bu bir cihattır. Ondan sonra bir risaleyi, İslam'ı anlatan bir risaleyi, İslam'ın hakikatlerini, gerçekleri anlatan bir risaleyi anlatırsınız, bu cihattır. Konferanslar düzenlersiniz, İslam'ı tanıtmak, anlatmak için, bu bir cihattır. İnsanları buraya davet edersiniz, bu cihattır. İnsanları buraya götürmeye çalışırsınız, götürürsünüz, arabalarınızı seferber edersiniz, otobüs tutarsınız. Bu da nedir? Cihadın kapsamı içerisindedir. İşte burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya en sevgili olan cihadı anlatıyor. Bu cihat neymiş? Bir müminin çıkıp da zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir reisin huzurunda, zalim bir başkan huzurunda, zalim bir ümeranın huzuruna çıkarak onlara hak sözü söylemesi ve onu hakka davet etmesidir. Çünkü mesela bir insan az önce anlattığımız kıtal dediğimiz silahlı bir mücadele savaşa girdiği zaman savaşta galibiyet de vardır, mağlubiyet de vardır. Ama galip olma imkanı var ki insan bu savaşa giriyor. Veya bununla birlikte ölme de durumu vardır, sağ kalma durumu da vardır. Fakat zalim bir sultanın, zalim bir yöneticinin karşısına çıktığınız zaman, çünkü adam zalim, mücrim, cayır, suç işlemiş, fasık. Onun ne yapacağı belli değil ki, senin onun karşında hiçbir gücün yok. Hiçbir gücün yok onun karşısında. Ne yapıyorsun? Ayağa kalkıyorsun. Nasıl Ashab-ı Kehf kalkıp o zalimlerin, o müşriklerin karşısına geçerek Allah-u Teala'yı bir olduğunu, ona hiçbir şey şirk koşmayacaktan haykırdığı gibi, burada da ne yapıyor? Bir alim, hakkı savunan bir insan o zalime karşı hakkı söylüyor. Onun zulmünü yüzüne karşı haykırıyor, onu hakka davet ediyor. Onun zulmünden vazgeçirmeye çalışıyor. Burada ne var? Onun elindesin. O seni ne yapar? Hemen alır, zindana atar, öldürtür, başka bir şeyler yapar. İşte bu nedenle en büyük cihadı, Allah-u Teala'ya sevimli gelen en büyük cihadı Peygamberimiz bu olduğunu belirtiyor ki, böyle bir alim öldürüldüğü zaman ve böyle bir şahıs Müslüman öldürüldüğü zaman da en büyük şehit olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, en büyük şehit kimdir? Hazreti Hamza'dır. Sonra kimdir? Sonra da diyor, zalim bir sultana karşı hakkı haykıran ve bu neticede de öldürülen kimsedir. Yani onun makamı nedir? En yüce bir makamdır ki böyle bir durum karşısında hiçbir şeyi, böyle korku onu engellemiyor. Sadece Allah korkusu ön plana çıkıyor. Allah için o zulmü engellemeye çalışıyor. Mesela İslam tarihinde böyle alimlerimiz çoktur elhamdülillah. Ve gerçekten de böyle alimlere günümüzde daha çok ihtiyaçlar var. Hakkı bilen, hakkı tanıyan, Kur'an ve sünneti kendisine rehber edinmiş, düstur edinmiş, böyle zalimlerin karşısına geçerek hakkı anlatacak alimlere ihtiyaç var ki Allah onların sayılarını artırsın. İslam tarihinde de bunların sayıları elhamdülillah çoktur. Mesela Süfyan es-Sevri rahmetullahi aleyh, Mansur'un huzuruna çıktığı zaman kendisi onunla karşılaşmak da istemiyor. Çünkü alimlerin özellikleri, daha önce hadisi anlatmışızdır, bir hadis-i şerif var. Alimlerin kötüsü kimdir? Böyle devlet adamların devlet kapısına gidenlerdir. Bu nedenle alimler sultanların huzuruna, umeranın huzuruna çıkmamışlar ve gitmemişlerdir. Gitmek zorunda kaldıkları zaman da orada hak sözü söylemişlerdir. İşte Süfyan-ı Sevri, Mansur'un, Abbasilerin sultanlarından birisi olan Mansur'un huzuruna çıktığı zaman ona diyor ki, Mekke'de karşılaşıyor, sen rahat içerisindesin, bolluk içerisinde yaşıyorsun, sahabenin ve sahabenin çocuklarının sırtından buraya geldin ama şu anda müminler aç ve sefil, müminler zor durumda. Sen ise diyor böyle rahat içerisindesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke'ye geldi, 15 dinar para harcadı. Yani hac ibadeti için geliyor, 15 dinar para harcadı ve Hazreti Ömer kendisine bir ev bile edinmedi, ağaçların altında yattı. Görüyorsunuz Hazreti Ömer'in vasfını, adaletini, yani adil olmanın özelliğini görüyorsunuz. Koca bir halife, o döneme göre nerelere kadar hükmü geçiyor, yeni fütuhatlar yapılmış. Hac'a geldiği zaman onun yattığı yerler ağaçların altıydı diyor. Sen ise ne haldesin? Mansur kızıyor ve diyor, benim gözüme gözükme. İşte bakın, zor durumda başına gelecekleri bilerek hak sözü söyleme. Yine mesela İmam Malik Cafer'e karşı tavrını koyuyor. Hakkı söylüyor. Hiçbir şeyden çekinmiyor. İmam-ı Azam olsun, ondan sonra bakıyorsunuz İmam Serahsi olsun. Hep böyle alimlerimiz hak sözü söylemişler, hak kelimeyi söylemişler ve bu şekilde de o en büyük cihadı yapmışlar ve peygamberin hadisinde müjdelediği vasfa ermişler elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac zamanı cemrelere taş atılıyor. Biliyorsunuz Akabe dediğimiz, şeytan taşlama dediğimiz yerler var Mina'da. Orada şeytan taşlama yerinde bazen duruyor ve nasihatler de ediyor sahabeye, dualar da ediyor. Orada Resulullah'a soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, hangi cihat daha eftaldır, hangi amel daha eftaldır, faziletlidir diye sordukları zaman Peygamberimiz de söylüyor, diyor ki hak sözü söylemek. Nerede? Ha, zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir yöneticinin huzurunda hak sözü söylemek Allah-u Teala'ya karşı en büyük cihattır. Çünkü burada ne var? Emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği emrir, kötülükten de sakındırma var ki bu en büyük cihattır diye ve en sevimli cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve şu var, yani senin kahrın var, gücün var, elinde sulta var, güç var, iktidar var. Ama buna rağmen gücünü Allah'tan alan, hakta alan, hakka dayanmış, Allah'a dayanmış, Allah'ın kelimesini, Resulullah'ın kelimesini haykırıp, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir insan var ki, o işte en büyük cihadı, en büyük fiili, en afdal faaliyeti yapmış oluyor. Allah bu tür alimlerin sayısını artırsın. Çünkü iki sınıf insan var ki, bunlar ıslah olursa, bunlar güzel olursa o toplum da güzel olur. Nedir bunlar? Ulema ve umera. Yani yöneticiler ve alimler. Bir toplumun ıslahı, güzelliği, düzgünlüğü bununla bellidir. Eğer umera yoldan saparsa, ulema dediğimiz alimler onları ne yapar? Yola getirmeye çalışır. Tebliğ yaparlar. Onları hakka çağırırlar. Kötülükten nehyetmeye çalışırlar. Bu ikisi bozulduğu zaman o toplumda bozulur. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle toplum bu gibi durumlarda bu ikisine bakacak. Bunlar eşit orantılı. Biri yani olduğu zaman, bunlar güzel olduğu zaman toplum güzel olur. Bunlar bozuk olduğu zaman o toplumda ifsad olmuş, bozuk olmuş olur. Allah muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul hadisi ileyye estakahu. Bana en sevimli söz doğru olandır. Doğru söz, hak söz, güzel söz. Sadık söz ne demek? Hakka mutabık olan, gerçek olan, gerçekle aynı olan sözdür. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğuna göre, yani ona sevimli geldiğine göre bize de bu sevimli gelecek. Bu nedenle bize nasıl doğru söylenmesini istiyorsak karşı tarafa da doğru olacağız. Halimiz de doğru olacağız. Sözümüz de doğru olacağız. Yani halimiz de kavlimiz de doğru olacak, düzgün olacak, Kur'an'a uygun olacak. Çünkü en doğru söz nedir? Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman doğru konuşmak için, yanlış konuşmamak için Kur'an'ı iyi bileceğiz. Kur'an'a mutabık olacak. Hal ve hareketlerimiz, sözlerimiz Kur'an'a mutabık olacak. Bununla birlikte diğer sözlerimiz de devamlı doğru olacak, düzgün olacak. Şaka bile olsa yalan söylemekten şiddetle kaçınacağız. Şaka bile olsa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman, çünkü o bizim önderimizdir, rehberimizdir, en güzel örnektir, örneğimizdir. Şaka yaptığı zaman bile yalanı yok. Doğruyu söylüyor. Her zaman doğruyu söylüyor. Mesela bir kadın çocuğunu çağırıyor. Diyor ki gel sana bir şey vereceğim diyor. Hani bazen anneler yapar ya, çocuğunu çağırır ki gelsin onu eve alayım veya başka türlü. Peygamberimiz o zaman diyor ki kadına, sen buna gerçekten bir şey verecek misin? O da diyor evet diyor, hani hurma vereceğim. Peygamberimiz diyor ki sakın ha diyor, ona bir şey vermeyeceksen böyle bir söz söyleme. Yani çocuğu bile aldatmak için böyle bir teşebbüste bulunma. Bu nedenle Müslüman doğrudur. Doğru sözlü olmalıdır ve hal ve hareketleri de doğru olmalıdır. Müslümandan yalan sadır olmayacak. Müslüman yalanı söylemeyecek, doğru sözlü olacak. Müslümanın özelliği, sıfatı, vasfı bu olacak ve herkes bir Müslümanı tanırken ve tanıtırken onun doğru olduğunu, doğru sözlü olduğunu bilecek. Çünkü Müslümanlar şahittir. Allah-u Teala Müslümanları şahit olarak yaratmış. Değil mi? Peygamberimizi de şahit, bizleri de şahit olarak yaratmış. Biz neye şahadet ediyoruz? Mesela eşhedü en la ilahe illallah diyoruz değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın resulü ve kulu olduğuna da şahitlik ediyoruz. Şahit olarak gelmişiz biz. Şahit bir insanda doğru olmalı, dürüst olmalı ki onun şahadeti kabul edilsin. Bu nedenle Müslüman bizler doğru sözlü olacağız. Halimiz de doğru olacak, sözümüz de doğru olacak. Her şeyde doğrudan ayrılmayacağız, haktan ayrılmayacağız ve hak sözü söyleme noktasında gayret göstereceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Çünkü bir kalpte hem kizip yalan hem de sadıklık olmaz. Yalan, bakarsın insanlar günümüzde öyle bir hale gelmiş ki diyor ki yalan söylemezsen işin yürümez. Yalancı olman gerek diye böyle birbirlerine bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. Çocuklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. İşte meslek erbabı yetiştirdiği çıraklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar ki bu gerçekten üzücü bir durum. Biz her zaman için kendimiz de doğru olacağız, doğru sözlü olacağız ve çocuklarımıza da etrafımıza da hak sözü, doğru sözü söylemeyi tavsiye edeceğiz ve emredeceğiz. Çünkü bizim peygamberimiz bize ne buyuruyor? Diyor, bana en sevimli söz nedir? Doğru olandır. Peygamberin sevdiğini seveceğiz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediğini de sevmeyeceğiz, nefret edeceğiz. Peygamberimiz doğru sözü söylüyorsa biz de doğru söz söyleyeceğiz ve doğru sözlü olacağız. Demek ki her şey zıttıyla bilinir. Peygamberimiz yalan sözü sevmiyor ve biz de yalan sözü sevmeyeceğiz ve yalan da söylemeyeceğiz. Yalandan şiddetle kaçınacağız, uzak duracağız. Yalan her şeyi bozar. Bir şeyin temelinde yalan varsa yalan her şeyi çökertir, yıkar, perişan eder. Allah bizleri yalandan uzak eylesin, doğru sözlü müminlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

فنادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 25. cüzü dinlediniz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onul kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.

0: Gönlümüzden gönlümüze.
1: Yürü değirmenler
0: gibi. Davet Radyo.
1: Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

gelmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine, oturdu sessizce yer minderine, kızı bayram dedi yalın ayaklı, adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu, konuşmak istedi dili tutuldu, üç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi sırtı yamalı, adam he ya dedi gözü kapalı, adam he ya dedi gözü kapalı.

Düşündü, kış yakın. Evde odun yok, tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var, ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Dönürse yönünü herhangi dosta. Yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta. Yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı. Evin

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Kurban ilahisi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

senin aşkını öğret. Ey Allah'ım, kalplerimizi seninle

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Ya Nebi,
0: Davet Radyo.
1: Halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Çözdüm ayrılığın düğümlerini. Sana geliyorum anneciğim. Tükettim acının iklimlerini. Gözleri bulut bulut anneciğim. Ağarmış saçımda kavi bir akşam. Kırılmış saatler, geçmiyor zaman. Yollar, yollar yalnızlık söyler durmadan. İçimde tüten umut anneciğim. Ellerin hüzündür, gözlerin camda. Yıldızlar gülümser ta uzaklarda. Sıcak kucağının saltanatında çocuk gönlümü avut anneciğim. Sığındığım bir kalesin sevgiden. Hayalin geçiyor şimdi gözümden. Sana kör bir yalnızlığın içinden uzattım elimi, tut anneciğim. Uzattım elimi, tut anneciğim.
1: Özlemin çoğalır.